insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde kesintisiz. Viyana FM.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: var.
1: Viyana FM'de. Viyana FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana FM'de. Viyana FM.
2: Ali Süzen yayında. Yayında.
1: Viyana FM.

Annie Suzanne. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir haftamız olsun inşallah. Yeni haftanın ilk gününde başkent Viyana'dan sizlere seslenmekteyim. Takvim yaprakları 6 Temmuz 2026 Pazartesi'yi göstermekte. An itibariyle Viyana ve çevresinde sıcaklık yaklaşık 18 derece, gün içerisinde 25 dereceye kadar çıkacak. Bir de yağmur bekleniyor, bilginiz olsun. Henüz evden çıkmadıysanız şemsiyelerinizi yanınıza alın. Öğlen saatlerinde yağmur bekleniyor.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmet vermekte. Kuhn Kargo çözüm ortağınız, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Güyür Bey Restoran 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada hizmet vermekte. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da.

Ne kadar çok izinci varmış böyle. Hemen mesajlardan da anlaşılıyor. Biliyorsunuz cuma günü 3 eyalette okullar kapandı. Viyana, Niederösterreich ve Burgenland'da okul tatili başladı. Sabah Viyana trafiğine de yansımış durumda. Normalde sürekli trafik olurdu bizim bu taraflarda. Südütyon'un olduğu bölgede. Wagramerstrasse üzeri neredeyse boş diyebilirim. Çok rahattı. Mesajlarda da aynı bir rahatlık var. Normalde bu saatlerde çok çok çok çok mesaj olurdu. Şimdi neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Ömer Uzun, Orti hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim inşallah. Kolay gelsin. Ferhat 54 günaydınlar Ferhat. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Ferhat da şafak sayıyor artık. Az kaldı izinde inşallah. Ferhat gezmeyi iyi bilenlerden. Planlı projeli geziyor. Muradin günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Muradin. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da Muradin hocam. Yine işinin başında. Aylardan Temmuz olsa bile. Almanca A1, A2, B1, B2 bunlar biliyorsunuz hep vizedir. Pasaport, Avusturya vatandaşına geçenler için pasaport tabii. Lazım olan belgeler hepsini Oyrasya'dan alabiliyorsunuz. 10. Viyana'da Muradin hocam Almancayı en güzel haliyle öğretiyor.

Murat'ın henüz haritaya bakmadım. Harita... Ya mutlaka Südost'tan Yenter sabah doludur muhtemelen. Ama Wagramer Strasse normalde hep kalabalık olurdu. Vallahi rahat, bu sabah sakin gözüküyor. Birazdan bakacağız yol durumuna. Hafta sonu neydi öyle ya? Cuma günü biliyorsunuz yangın çıktı. Stadlo tünel komple kapatıldı. Kagrener Platz otoban çıkışı ta ki Kaisermühlen'e kadar. Knoten Kaisermühlen hafta sonu cuma, cumartesi, pazar günü açıldı. Neredeyse 36 saate yakın kapalı kaldı. Tam otobanın kenarında atık geri dönüşüm tesisi var. Yangın orada çıktı. Çok büyük bir yangın çıktı. Viyana'nın her yerinden görüldü neredeyse. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları, sonrasında da atık su, atık geri dönüşüm merkezi yıkıldı arkadaşlar. Hani yolun kenarında olduğu için parçaları yola düşebilir diye otobanı o yüzden kapatmışlar. İşte bir yandan suladılar, soğuttular, bir yandan yıktılar derken cumartesi gecesi, pazar gün diyelim artık, tekrardan yol ulaşıma açıldı. Ulaşıma açıldı ama o cuma günü, cumartesi günü ya bizim evin sokağı çok fenaydı. Tam Kagrener Platz'ın o tarafta oturuyorum. İki araba zaten bizim sokaktan zar zor geçiyor. Abi tırlar, otobüsler. Sokak boydan boya arabaydı. O derece kötüydü. Navigasyon haliyle tabii ilk neresi müsaitse oradan yönlendiriyor. Normalde trafiğin olmadığı yerlerde bile trafik vardı. Cuma, cumartesi ve pazar gününün erken saatleri diyebiliriz. Progressstrasse, Siebenbürgerstrasse, Herzog-Karlstrasse, her tarafta trafik vardı 22. Viyana'da. Vallahi Murat'ın diyor, abi diyor A22 dolu. Şimdi ben de bir göz attım. Evet, A22 dolu. Südost'tan Gent'e dolu. Geçmiş günlerdeki gibi trafik var. Demek ki şehir içi rahatladı. Otoban sıkışık.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, sağlıklı ve mutlu sabahlar, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Emrah günaydınlar kardeşim, mega Emrah. Ali abim ve tüm VNFM ailesi günaydınlar. Haftanın huzurlu, mutlu ve daima güzel olsun. Bu hafta hazır mıyız diyor. Hazırız. Arkadaşlar bu hafta Slipiler 1.89 mega süpermarketlerde. Yanlış duymadınız. Slipi 1.89 mega süpermarketlerde. Bu fırsat kaçmaz. Aynur Demircan günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nesrin Hanım günaydınlar. Cümleten iyi haftalar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Mahmut günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Herkese kolay gelsin. Eyvallah Mahmut. İşin gücün az gelsin kardeşim. Mahmut Akçagöz. Perihan Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Fuat Temel. Fuat abi günaydınlar. Yollar bomboş, bize kaldı diyor. Aynen bak, Fuat'ın olduğu yerlerde yollar boş. Şehir işleri rahatladı. Demek ki otobanda biraz yoğunluk var. O da birazdan geçer inşallah. Fuat güp güzel, mus mutlu bir günün olsun abi inşallah. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey. Mus mutlu haftalar dilerim herkese diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Belçika. Guten Morgen günaydın. Ahmet Yakup Duman. Ahmet'im nerelerdesin? Samsun yolunda mısın? Vardın mı? Kim akıllı, kim deli? Sen cuma çıkmıştın. Varmış olman lazım normalde Ahmet. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. İyi tatillerin olsun. Duman 55. Şenol günaydınlar. Kardeşim hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar dilerim. İtalya yolculuğumuz başladı. Kulağım her daim sende diyor. Oo, eyvallah Şenol. Hayırlı yolculuklarınız olsun. İyi tatiller diliyorum. Pinleri doldurdum. İtalya'da tanıtım yapacağım. Eyvallah. Şenol yapıyorsun bu sporu. Şenol diyor ki Emrah ben gidiyorum. Sen Slipi'de indirim yapıyorsun. Olmadı diyor ya. Emrah niye böyle yapıyorsun? Neyse ben Emrah'a söylerim. Bir karton ayırır sana Şenol. Sıkıntı yok. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Günaydın İstanbul. Günaydın Türkiye. Günaydın Antalya. Gürcan abi de geldi. Antalya'da Gürcan abi de kaçtı. Son dakika kaçama. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı işler, bereketli kazançlar. Tatilde olan arkadaşlara da güzel tatiller diyor. Sana da iyi tatiller Gürcan abi. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim dedi. Gürcan abiye bir baktık, aa uçağa biniyor. Sürpriz. Sonrası da kahvesiyle geldi tabii. Gönül, beni çok yordun. Geçip gider ömür, yoluna baş koydun. Oo, bir gün Yalova'da kalmış. Ahmet Yakup Duman. Sonrasında istikamet diyor Antalya. Son 200 kilometresi kalmış Antalya'ya. Hadi bakalım. Hayırlı yolculukların olsun Ahmet. Herkese hayırlı, bereketli haftalar diliyor. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Güp güzel, mus mutlu, süp süper bir tatilin olsun inşallah. Selamun aleyküm, ben Onur. Günaydın herkese, güp güzel bir gün diliyorum. Eyvallah Onur, hoş geldin kardeşim. Günün bir haftan güzel olsun inşallah. Onur yazmasaydı ben Onur diye hayatta tanımazdım. Telefon numarası kayıtlı ama yine de yazması lazım şart. Yeni bir hafta başlangıcında daha günaydınlar Ali Bey. Tüm VNFM dinleyenlerine selamlar, saygılar gönderiyor. Kader Hanım günaydınlar. Guten Morgen, güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun inşallah. Raşit geldi. Merhaba Ali abi, güzel bir hafta ve güzel bir yayın diliyorum. Bu arada diyor, duyurayım, 23'ünden 31'ine kadar yokum diyor. Neden? Çünkü Urlop'ta olacağım. Hadi bakalım Raşit. Nefesim
Vay be. Bak Raşit, görüyor musun? Raşit, görüyor musun bak? Gürcan abi Urlop'ta yazıyor. Ahmet Urlop'ta yazıyor. Senin özelliğin ne? Sen niye Urlop'tayken ben yokum bir hafta diyorsun? Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun inşallah. Esin günaydınlar, hayırlı sabahlar, selamlar dinleyen herkese. Güzelliklerle dolu bir hafta diliyoruz herkese. Tatil yolundayız ve dinlemedeyiz diyor. Hadi iyi tatilleriniz olsun tekrardan. Şenol ve Esin çifti İtalya yolundalar. Vay be, herkes tatile gidiyor. Biz nöbetteyiz burada, buraları bekliyoruz. Hep birlikte terk etmeyelim arkadaşlar. Morgan Ali abi iyi yayınlar. Aziz Başkan geldi, hoş geldi. Azim günaydınlar kardeşim. İşin gücün rast gelsin, güzel bir haftan olsun. Top 5 listemize hızlıca bir bakacağız. Mustafa aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten herkese güzel bir hafta diliyorum. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Kemal günaydınlar. Abim iyi yayınlar herkese, hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Kemal. İşin gücün rast gelsin. Günaydın, hayırlı haftalar. Bol yağmurlu Pangao'dan selamlar. Salzburg'da, Schwarzau Pangao'da yağmur yağıyormuş arkadaşlar. O taraflar Karadeniz iklimi var. Bir bakıyorsun güneş açmış, bir bakıyorsun yağmur yağmış. Viyana'da bir şey yok. Buralar bildiğiniz gibi. Geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Demet var. Kapatıyorum bu. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Hepimizin günü ve haftası hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Demet. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Amin. 4 numarada bugün Hasan abi var. Aleykümselam Hasan abi. Günaydın. Mutlu sabahlar kardeşim. Keyifli yayınlar. Eyvallah. Hasan abi, senin yolculuk ne zamandı ya da yolda mıydın sen? Yanlış bilmiyorsam bugün çıkacaksın herhalde. Linz Hasan abi. 3 numarada bugün Tamer var. Herkese günaydınlar, mutlu haftalar. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Kolay Komen. Kolay Komen. Adı üstünde, kolay gelsin. 2 numarada bugün Sadık var. Günaydınlar, iyi yayınlar. Eyvallah Sadık, hoş geldin kardeşim. Güzel bir haftan olsun inşallah. Sen ne zaman gidiyorsun Sadık? 1 numarada bu hafta ve bugün haftanın ilk gününde top 5 listemizde en hızlı mesaj atanlarda kim var? Turgut var. Selam, iyi haftalar. Günümüz bereketli olsun. Aleyküm selam Turgut. Hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Maria Lanzendorf. Vallahi süper. Son zamanlarda ilk onda hep görüyordum. Bugün de günün birincisi oldu. Tabii tatilcilerin de bunda faydası var. Oo, Ali abi geldi. Kuzenim geldi, Ali abim geldi. İstanbul Ömer'le. Kuzen hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, kolay gelsin, günaydınlar. Eyvallah Ali abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. İstanbul Ömerli'ye sevgiler, selamlar. Gezgin kuaför, hayırlı işler. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınların olsun abi. Güzel bir haftanın başlangıcı olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Cem. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir haftan olsun. Oo Sadık, 24 saat kalmış. Uçuyormuş Sadık. Az kalmış Sadık ya. Hasan abi de arabayı yüklemeye başlayacakmış birazdan. Öğlen çıkacağım yola, kısmet nasip olursa diyor. Eyvallah abi, şimdiden yolun açık olsun Hasan abi.
Burdurlu Mehmet, günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar, iyi haftalar. Çalışıyoruz abi, tatil yok bu sene diyor. Bakalım hayırlısı. Allah'a emanet olun diyor. Eyvallah Mehmet, işin gücün rast gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Güzel bir günün ve haftan olsun. Abi beni tanımıyormuş gibi konuştun ha diyor. 5-6 yıldır klasik değil mi diyor. Ben Urlap zamanında olmam biliyorsun diyor. Zaman köründe kalkmak istemiyorum diyor açtı. Ya Sadık böyle şakalar yapma. Ayın 24'ünde uçuyormuş. Ben de 24 saat anladım onu. Sen ne yaptın tatili diyor. Kardeş diyor, sıra bizde. Abi biz tatil yaptık bir hafta da. Gideceğiz gene bir 2-3 hafta gideceğiz. Ay sonuna doğru. Ya Gürcan abi. Azar azar daha iyi böyle. Bir hafta, iki hafta. Hani hepsini bir arada biriktirmek, bitirmek iyi olmuyor. Biliyorsun Gürcan abi sen. Selfiştenlik. Yani ticaretle uğraşınca böyle bu işler. Böyle uzun tatile gitmek iyi olmayabiliyor bazen.

Vallahi Gürcan abi çalışmam lazım. Parayı bitirdik, düğünlerde harcadık derken bir baktık Gürcan abi Antalya'da. En iyisini yaptın Gürcan abi. Murat abinin dediği gibi gömü falan mı buldun? Ne yaptın Gürcan abi? Cansu günaydınlar. Ali abi herkese kolay gelsin. Yeni haftaya bismillah iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Cansu. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun inşallah. Günaydın Ali abi, yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum, güzel bir gün diliyorum. Emine abla geldi, Emine Erdatlı. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun abla. Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Murat Erdatlı geldi. Murat abi, peş peşe mesajlar. Günaydın Murat abi. Hayırlı işlerin olsun. Murat abi bence evden daha çıkmadı. Çıksaydı çoktan yazmış olurdu. Oğlumuz Umut Aslan'ın 7. yaş gününe güzel bir parça çalarsan diyor güzel olur. Herkese selamlar. Tatil de olsa bol bol görüşeceğiz kardeşim. O ne oluyor? Siyavun Karo Saluti Atutti. Vallahi Şenol bize İtalyanca zor ya, dilimiz de dönmüyor. Tutti. Yani bizim bildiğimiz İtalyanca işte Totti var. Totti Frutti falan. Başka şeyden anlamayız. Gürcan abi baktı Şenol İtalya'ya gidiyor. Benim oradan ondan ne eksiğim vardı diyor. Antalya'ya gitti diyor. Bak. Abi günaydın. Hayırlı yayınların olsun. Cuma günü yazmıştım. Çalışırken dinlediğim için mesaj yazamamıştım. Kusura bakma. Gençlik sempozyumumuzda tanışmıştık diyor. Daha önce ise ben Google'a Viyana'daki Türk radyoları diye aratıp bulmuştum sizi. Böylelikle dinliyorum ve bundan çok mutluyum diyor. Eyvallah Murat, hoş geldin. Kolay gelsin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Şimdi hatırladım seni Murat. Her zaman yazamayabilirsiniz. Maksat gönüller biri olsun. Önce iş, sonra muhabbet. Derece yapan beyleri tebrik ediyorum. 4 tane beyefendinin arasında dereceye yapmak, kendimi tebrik ediyorum. Herkes beceremez bunu diyor. Vallahi Demet doğru söylüyorsun. Yani ilk 4'te beyler var. 5. sırada Demet var. Demet'e mansiyon ödülü olarak istediği bir parçanın ilk 4'lüğünü çalalım. Mansiyonu biliyorsunuz arkadaşlar. Teselli ikramiyesi gibi bir şey. Herkese hayırlı günler demekmiş açılımı. Siyavu un karo saluti a tutti. Oo, Murat abi gece gelmiş eve. 1:30'da geldim diyor. Anca kalktım diyor. Şenol, Umut yanınızda mı? Şenol ve Esin, Umut yanınızda mı?

Kemal diyor ki Raşit niye urlop yazdın ki? Krank yapaydın urlopun dursaydı diyor. Bizleri Türkiye'den ve başka ülkelerden dinleyenler için hatırlatalım. Krank hastalık izni oluyor arkadaşlar. Niye diyor hastalık iznine çıkmadın ki diyor. Niye urlop yazıyorsun? Dursaydı. Vallahi haklısın, bir şey diyemedim şimdi Kemal.

0: Selamun aleyküm. Ey faniler, nasılsınız? Allah iyiliğinizi versin. Hacım geldi. Hacıma yakışır bir mesaj oldu bu. Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Elhamdülillah, her şey yolunda.
1: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma.
0: Abi diyor, Arbet'i Kama'dan dinleyen yoktur inşallah. Sen de teşvikten gidersin. Aba! Bak ben de teşvikten yanıyormuşum ha. Ama dinleyici mesajıydı. Ben aracılık ettim sadece. Hakim Bey, ben suçsuzum. Vallahi benim bir suçum yok bak.

Umut, doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Bugün Şenol ve Esin'in biricik oğulları. Bizim de yeğenimiz Umut'un doğum günü. Her şey gönlünce olsun Umut. Ömrün, bahtın açık olsun, sağlıklı olsun inşallah. Her şey de gönlünce olsun. Umut'un doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz Viyana FM ailesi olarak. Vay be, ben de teşvikten gidiyormuşum. Bakar mısınız arkadaşlar? Muradin hocam öyle diyor. Abi diyor, sen de hastalık izni teşvik ettiğin için gidersin vallahi diyor. İnşallah dinleyen yoktur abi Atakama'dan. Ya Muradin, sen Raşit'i tanımıyorsun. Tanısaydın kesin bize hak verirdin yani. Adam senede 5 hafta urlop tatil izni var ya, 10 hafta da urlop yapıyor, o derece yani. Senenin 15 haftası yok, çalışmıyor. Senede zaten 52 hafta var. 52 haftanın rahat böyle bir 5 haftası falan tatillerle geçiyor. 5 haftası urlop, 10 haftada kranga çıkıyor. Ne çalışıyor ki? 30 hafta ya çalışıyor ya çalışmıyor. O da çalışırsa, o da keyfi isterse. Bildiğin gibi değil Muradin hocam. Sarsana bana, sarsana deli. Müslüm, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. Hünkar Avusturya. Kardeşim mutlu haftalar, iyi yayınlar. Eyvallah, teşekkür ediyorum, aleyküm selam. Arkadaşlar, Hünkar ürünlerini deneyenler burada mı, bir el kaldırın. Yaz, havalar sıcak. Bizim son 2 haftalık Hünkar istatiğimiz şöyle: bol bol Maraş dondurma Hünkar'dan, bir de su böreği. Zaten fazla bir şey yenmiyor. Su böreği ve Maraş dondurma son 2 haftada favorimiz. Kış gelince gene işte dönerdir, köftedir. Ondan sonra şinitsiller, onlara döneceğiz. Yazın fazla yenmediği için. Abi dondurma, Maraş dondurma, yok böyle bir lezzet.

Nihat'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Best Bike. Artık Nihat'ı Best Bike'da bulabileceğiz. Okul yok. Praga Strasse 26-21. Viyana. Hayırlı işlerin olsun inşallah kardeşim. Umut'un doğum günü kutlu olsun. Hayat ona hep güzellikler getirsin inşallah. Emine abla Umut'un doğum gününü kutluyor. Umut'un doğum günü kutlu olsun. Güzel yaşlar olsun. İyi tatiller Şenol abi. Onur'un mesajıydı. Eyvallah Onur. Umut'un yeni yaşı kutlu olsun. Annesine babasına hayırlı evlat olsun. Nice mutlu yıllara ulaşmayı Allah nasip etsin inşallah diyor Demet'in mesajıydı. Küçük aslanın doğum günü kutlu olsun. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin inşallah. Murat abi iyi yolculuklar diliyor. İyi tatiller diliyor hepinize gençler. Şenol, Esin, Umut. Öyle bir taht yaptım ki... Kız da yanınızda mı? O da yanınızdadır herhalde. Kimsenin gücü yok yerin almaya. Hayda Aziz Başkan. Ne olmuş ona öyle sabah sabah ya? Lastik patlamış. İnşallah hava sinmiştir sadece. Aziz Başkan geçmiş olsun Aziz Başkan. Ben Haydar. Memnun oldum Haydar Bey. Ben de Ali. Günümüz aydın, işlerimiz bereketli olsun. Çok güzel haftalarımız olsun inşallah diyor. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Haydar, Aziz'in lastik patlamış. Git bir el at.

kendim için değil de benim kız için diyor, mecburi Urlaub'a çıkıyorum, tatile çıkıyorum. Kindergarten öyle demiş, bir hafta evde durması gerekiyormuş. Vay be, Allah'tan bu kindergartenler var. Yani kreşler var arkadaşlar. Umut yeğenimizin doğum günü kutlu olsun. Happy birthday Umut Allesliğbe. Gürcan abinin mesajıydı. Vay, Gürcan abi yine kahvesiyle. Kahve olmazsa olmaz Gürcan abinin. Sana kolay gitme, kalma, doğum günü kutlu olsun yakışıklı Umut'un diyor. Aynur Demircan, çok teşekkür ediyoruz. Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Dinleyen herkese hayırlı bereketli bir hafta diliyorum. Umut, doğum günün kutlu olsun, yolun bahtın hep açık olsun. Zuhal ablanın mesajıydı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyoruz Zuhal abla. Vay vay vay vay. Ne güzel öyle ya. Ağaçlar, çiçekler, çimler. Vallahi ortam süper. Zuhal abla ve Gürcan abi, iyi tatiller. Eylül'de tabii ki. Eylül olmazsa olmaz. Eylül'de birlikteymiş. Aile boyu tatildeler. İyi tatiller diliyoruz. Şenol'a, Esin'e, Eylül'e ve Umut'a. Sıralamayla gidelim. Teşvik değil, tavsiye ediyoruz diyor. Değil mi hacım? Aynen, biz teşvik etmiyoruz. Tavsiye ediyoruz bizimkisi. Bir öneri sadece. Haydi geleyim Müsun. Sabah modumuzu yükseltelim. Tamam. Şu yol durumuna bir bakalım, ondan sonra modumuzu yükseltelim. Rabia günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin abi. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Rabia. Şenol abi iyi tatiller. Umut yeğenimizin de doğum günü kutlu olsun. Eyvallah Haydar'ım. Bir taht yaptım ki sana. Doğum günü kutlu olsun yeğenimizin. Aziz Başkan, geçmiş olsun. Yardım lazım mı diyor Kemal. Vallahi Aziz Başkan, nerelerdesin? Nerede kaldı araba? Kemal müdürüm, Kemal Açıkgöz, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Müdürüm, nerelerdesin? Yola mı çıktın yoksa? Dur şöyle bir bakıyorum da, Sıla yolu mu? Velsin yollarımı çözmeye çalışıyorum. Burası Velsin yollarına benziyor.

0: Azize bir şey olmaz, hallederiz, sıkıntı yok diyor. Panik yok, eyvallah Haydar. Sen olduktan sonra bir şey olur mu Azize ya? Saat de 7.45 olmuş. Vay be, ne çabuk vakit geçti. Vallahi su gibi geçiyordur. Hemen yol durumuna bakalım.
1: Easy Trek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Muradin hocam dedi ki yollar kalabalık. Evet, kalabalık ama geçmiş günlerdeki kadar kalabalık değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. A23 Süt Oz Tangente, Viyana'nın can damarı biliyorsunuz. Yine kalabalık ama yoğunluk bugün eski günlere nazaran daha hafif desek yeridir. Trafik yoğunluğu Kagrener Platz, Sirstedt'ten otoban çıkışından başlıyor. Kaiser Mühlen'e kadar, Handaske'ye kadar devam ediyor. Sonrasında yol açık. Süt Oz Tangente, Genzendorf, Kagran istikametine doğru ise açık. Bazı yerlerde yoğunluk var ama çok abartılacak bir yoğunluk değil. A22 Viyana istikametine doğru Kaiser Mühlen tünelin çıkışından itibaren yoğunluk başlıyor. Ama yine dediğim gibi çok abartılacak bir yoğunluk da orada yok. Geçmiş günlere nazaran çok çok çok iyiyiz. A22'nin Nordbrücke üzeri yoğun. Bekleme süresi öyle 5 dakikayı geçmez. Çok da yoğun değil. Diğer yerlerde şöyle baktığımızda gözle görülür bir trafik yok desek yeridir arkadaşlar. Altmannsdorfer Straße yoğun, Breitenfurter Straße yoğun, Trieste Straße, Metzlensdorfer Platz kesiştiği nokta biraz yoğun. Margaretengürtel yoğun ama akıcı, Nussdorfer Gürtel bayağı bir yoğun. Orası standart artık. Orada bir de inşaat çalışması var, onu da söyleyelim. Handaske'de yoğunluk var. Niye yoğun bir bakalım, var mı bir bilgi? Herhangi bir bilgi yok ama Handaske üzerinde arkadaşlar bu stadyum center, Ernst Happel stadyumunun olduğu bölgede aşırı bir trafik yoğunluğu var. Sebebini bilmiyorum. Yazmıyor, söylemiyor. Elbet yer bulacak. Geri kalan yerler normal, trafik gayet güzel, yollar açık gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani okulların tatil olması biraz işe yaramış gibi görünüyor. A4 Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı görünüyor. S1 çevre yolu her iki yönde açık. Herhangi bir sıkıntı yok. A2'de bir sıkıntı yok. A1 Linz-Salzburg yolu, A21 Linz-Salzburg yolu. İkisi de açık. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bu bilgileri de vermiş olalım. Yolunuz her daim açık olsun. Siz olun. Yol açık olsa dahi yol durumuna bakmadan evden çıkmayın. Ya da navigasyonu kullanın. İkisi de önemli arkadaşlar. Cuma günü mesela şöyle diyeyim. Pardon, cumartesi günü birden otobana dalacak oldum. Sonra aklıma geldi. Dedim ya yol durumuna bakayım, açmışlardır. Belki yolu açmamışlardır diye düşünürken. Bir de baktım ki harbiden yani yol hala kapalı. 36 saat kapalı kaldı. İnanamadım. İyi ki yol durumuna bakmışım. Yoksa gidecektik, geri dönecektik falan filan. Bir dünya angarya işler. O yüzden mutlaka yol durumuna bakın ve mutlaka navigasyonu kullanın. Sizi en hızlı yoldan getirecektir.
1: Easy Trek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Şimdi günün konusu için de bir taraftan çalışma yapıyorum. Bakacağız. Bakalım nasıl bir şey bulacağız. Turgut, duydun mu sen bizi? Turgut'un ses solu çıkmıyor. Turgut bugün ilk mesajı attı. Günün birincisi oldu ama ses soluk yok. Kemal müdürüm hafta sonu Sıla yoluna çıkacak. Şu anda diyor Velsteyiz. Eyvallah müdürüm, güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Eyvallah Cevat, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Teşekkürler, hava bastım. Arabada kompresör vardı. Çorbaya geçiyorum. Herkes buyursun gelsin diyor. Danke Kemal, sağ olasın diyor. Eyvallah Aziz Başkan. Aziz Başkan kompresörle dolaşıyor. Adam çözmüş işi. Oğlumuzun doğum gününü kutlayan dostlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyor. Eyvallah Şenol. Her şey gönlünce olsun umutunu inşallah. Ömrü ve bahtı açık olsun.

Turgut iş dolayısıyla arada dinleyemiyormuş. Turgut, birinci oldun. Bugün en hızlı mesajı sen attın. İstek parçanı çalacağız. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ne verelim abime?

Çay demişken aklıma bir soru geldi. Çerezlik bir soru. Hemen başlayalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Kulakları dört açtık mı? Pür dikkat beni dinleyin. Hadi bakalım. Çay ile kahve arasındaki fark nedir? Hadi bakalım. Çerezlik bir soru. Çay ile kahve arasındaki fark nedir?

nasıl cevaplar verecek merak ediyorum. Bakalım beklediğim cevap gelecek mi? Sıradaki parçaları bütün Viyana FM dinleyicilerine armağan ediyorum diyor Turgut. Eyvallah Turgut, kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Günaydın, iyi yayınlar Ali Bey. Hoş geldiniz. Merve Hanım, guten morgen. Günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ben Tanju. Tanju kankam nasılsın ya? Tanju, seni de bunlar değiştirmişler var ya. Sen Haydar'la Aziz'e çok takılma. Kankam gel bana doğru. Şahin Bekeray, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar 10. Viyana. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Tanju. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Abi inat ettim, baktım geçen yıl sadece 4 hafta kranga çıkmışım. Yani 10,5 ay komple çalışmışım. 2 haftada normal urlop yapmışım. Bak günahımı aldınız diyor. Vay be, sen haklısın Raşit. Arkadaşlar sadece 4 hafta krank yapmış Raşit. Görüyor musunuz ne kadar düşünceli? Ben 10 hafta demiştim meğerse ki. Performans düşüklüğü var Raşit'te. Günün değil, haftanın konusu diyor. Tuttuğunu öpen, kaçanın kurtulduğu bir kadın var diyor. Türkiye'nin sorusu diyor. He ya, hiç sorma. Abi nasıl bir şeydir o öyle ya? Murat'a bakacağız. Aziz abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, Aziz Aygün. Bak bugün şarkıyı tamamıyla dinlettim ama hakkımı yemeyin. Sanki...

Vallahi Şenol'un yüzünden yayından düştüm. Yok böyle bir şey. Şenol, senin mesajı, sesli mesaj dinleteyim dedim, yayından düştüm. Nasıl bir virüs gönderdin öyle ya? Yok abi böyle bir şey ya. Harbiden yayından düştüm. Olamaz böyle bir şey. İnat ettim. Dur şimdi, inat ettim, bu mesajı ben dinleteceğim. Abi nasıl böyle bir şey olur ya? Bir saniye. Tekrar vereceğim yayına.

Yok yok, bağlanamadım. Şenol, yayına veremiyorum mesajı ya, enteresan. Tüm yayın gitti Şenol. Çay fakir içeceği, kahve zengin içeceğidir diyor. Salim Aydın, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İstanbul, sevgiler, selamlar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Salim Aydın. Günaydın Ali Bey. Günaydınlar Leyla Hanım, Guten Morgen. Çay bitkisel, kahvenin kalitesi de hayvan dışkısı diye, iyi yayınlar diliyorum. Demeydin, iyiydi. Çay diyor bitkisel, kahvenin kalitesi de hayvan dışkısı. Vay be. İkisi de keyif ehlisidir. Sadece kahvede fala bakılır diyor Nihal Hanım. Fala bakılıyormuş. Aa. Cappuccino'da fala bakabiliyor muyuz? Bir fincan kahve bir fincan çaydan daha fazla kafein içerir. Bu nedenle kahve daha belirgin bir uyarıcı etkisi vardır abi diyor. Çay biraz daha ruhu dinlendirir, yavaşlatır. Eyvallah Cem. Çay işçi fakir, kahve zenginler müdürlerin işi diyor Aziz Başkan. Vay be. Aziz Başkan eyvallah. Abi niye ya? Şimdi fakirler kahve içemiyor mu? Biz fakirler içemeyecek miyiz bunu? Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kahveyi sadece zenginler içiyor. Gürcan abi zengin demek ki. Buradan bunu anlıyoruz. Yavuz günaydınlar Yavuz. Guten Morgen. Yavuz geldi, hoş geldi. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Yavuz, güzel bir günün olsun kardeşim. Aleyküm selam Aydın Barut abi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Hayırlı işlerimiz olsun. Eyvallah İstanbul Çengelköy. Aydın abi hayırlı işlerin olsun. Ümraniye Pub Pet Shop. Biliyorsunuz Aydın abi aynı zamanda evcil dostlarımızın kuaförü. Çayı bilmem ama kahve deyince aklıma Gürcan abi geliyor diyor Suat. Eyvallah Suat. Çayı 24 saat istediğin kadar iç ama kahve öyle değil. Ha bu arada günaydın toprağım, ben uyuyakalmışım. Dedin ya yaşlandın diye. Seni yalancı çıkarmamak için ihtiyarlamış numarası yapıyorum diyor Murat Faran. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Hollanda güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Murat Baran. Yok be abi, bizimki Latife, sen daha 20'nden gün aldın Murat Baran. Çay bizim gibi fakirleri, kahve de Gürcan ve Ali Bey gibi zenginler içer diyor. Vay be. Beni zengin kategorisine koydun. Allah razı olsun Haydar'ım. Günaydın Ali abi, yayınlar diliyorum. Gönül Hanım geldi, hoş geldi. Güpgüzel musmutlu bir haftası olsun. Günaydınlar Ali abi, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Eyvallah Ziya, hoş geldin kardeşim. Günün ve haftan güzel olsun inşallah. Kaçarken düştün Ali diyor. Vallahi Murat Erdat da sorma abi ya. Şenol bir mesaj gönderdi, çökertti sistemi. Umut babasına çekmez inşallah. Yayından düştük abi. Şenol nasıl bir mesaj bu ya? Sistem acıdı bize abi. Sen niye acımıyorsun? Sistem acıdı. Çay candır, kahve heyecandır. Kemal de ne şiş yansın ne kebap ortaya. Kemal Ünal. Çay candır, kahve heyecan. Kahvenin 40 yıl, çayın 39,5 yıl hatırı var diyor Yavuz. Öyle değil ya. Kahvenin hatırı 40 yıl, çayınki... Abi yıl biçilemiyor ya, paha biçilemiyor. Çayın o kadar çok hatırı var ki. Cesaret abi günaydınlar. Aleyküm selam abi. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. YNFM ailesi diyor. Eyvallah Cesaret abi. Çalışıyor musun abi sen bu arada? Buralarda mısın? Yoksa tatilde misin abi? Ne yapıyorsun? Bir soralım da Cesaret abi. Belli olmaz abi. Cesaret abi bir bakmışsın Türkiye'de, bir bakmışsın Afrika'da. Bir bakmışsın orada, bir bakmışsın burada. Geziyor.

Şenol diyor sistem de kabul etmiyor. Sistem acıdı bize, sen niye acımıyorsun? Tamam, şimdi oldu. Görmüyorum vallahi ya. BJK Murat, günaydınlar abi. Afiyet olsun Murat abi. Murat abi de çorbasını içiyor. Gür Bey Restoran 10. Viyana. Kuellenstrasse 100, Viyana'nın çorbacısı. Son mesajı okuyorsun diyor, sonrasından haydi. Ya yapmayın böyle şeyler. Bir gözlük alacaksınız, almadınız bana. Şenol diyor benim de yayın gitti, ne olacak diyor. Vallahi Şenol senin yayın gitti ama bizim komple gitti. Sen çökerttin yayını. Mesajı bir açayım dedim abi, sistem çöktü. Şu anda da bağlanamıyorum cihaza. Cihaz kapsam alan dışında.

Şenol sesli mesajda Umut'un doğum gününü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum demiş. Ama tabii duyamadık, yayına da veremiyoruz. Ha bak, harbiden görmemişim ha. Demet deminden beri uyarıyor, ben hala görmüyorum. Kahve herkes ile içilir. 40 yıl hatırı vardır. Çay herkeste içilmez. Dostlar meclisinde dost ile içilir. Ömürlüktür. Hatta ahiretliğe kadar yolu vardır. Çayın demli olanı, insanın harbi delikanlı olanı makbuldür diyor. Vay. Bak bu çok iyiydi. Çok iyiydi bu. 10 numara 5 yıldız. Müthiş, çok iyi. Bari şunu okudu. Hatırı kalmasın. Yazık olmasın arada tabii. Abi çayın yeri çok başka. Hava 50 derece de olsa o çay içilecek değil mi? Çay hararet alır. Ama benim beklediğim cevap hala gelmedi arkadaşlar. Boşluk hissinin yanında. Hala istediğim cevabı almış değilim. Ben seninle. İstediğim cevabı söyleyen bir kişiye Rotohome'dan hediye vereceğim. Zor günlerimde. Bilemezseniz siz bana Rotohome'dan hediye alacaksınız. Öyle. Rotohome'a gideceksiniz, Rotohome'dan hediye alıp bana vereceksiniz. İş yapsın biraz Rotohome'da. Bak millet izne de gitti. Çay ile kahve arasındaki fark nedir diye sordum. Henüz istediğim cevabı alamadım ama çok güzel cevaplar aldım.

da. Çay ile tam gibiydi ama yoktu bir vicdan. Kahve arasındaki fark nedir arkadaşlar? Günlerimde hep sen yanımda vardın. Fakirlik işte diyor. Var ya. Pis fakirler ya, çay içiyorlar. Haydar ve Aziz. Fakir insanlar abi. Fas fakirler hatta. Öyle ki çayları yarılamışlar. Yarım bardak çay göndermiş Tanju. Fakirliğin de bir derecesi olur arkadaşlar. Bu nedir böyle ya? En sonunda farklı bir gün, ey günaydın. Şaka yok kalbim artık sana mı? Çay açıkta içilir ama kahve içilmez diyor. Allah Allah. Öyle mi Suat? Şenol abinin oğlunun, yeğenimizin doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara inşallah diyor. Eyvallah Suat. Günlerimde hep sen yanımda vardın. Hayırlı sabahlar, günaydınlar, kolay gelsin. Gölhisar'dan selamlarını gönderiyor Ali abi. Günaydınlar Ali abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu ve süp süper tatillerin olsun Ali abi. Vallahi diyor, güzel sözmüş. Bravo Demet Hanım'a. Soru neydi abi, ben arabayı yüklüyordum, duyamadım diyor. Çay ile kahve arasındaki fark nedir Burdurlu Mehmet? Soru neydi, kaçırdım diyor Ferhat. Tekrarladım. Çay ile kahve arasındaki fark nedir? İzindeki arkadaşlara iyi tatiller diliyor. Eyvallah Ferhat'ım, sağ olasın kardeşim. Ferhat da şafak sayıyor. Şafak kaç? Ferhat 15 falan mı? Abi çay demlendikçe tatlanır. Kahve ise bekledikçe soğur, tadı kaçar diyor. Oo. Çayı kaynar içeceğim böyle. Var ya, ağzını yakacak. Çay dediğin çay var ya, öyle bir içeceksin ki abi, çekti mi böyle hissedeceksin o kaynanarlığını, sıcaklığını.

Hacım bu olmadı ya. Kahvenin 40 yıl hatırı var, çayın yok. Yok hacım, ben bunu beğenmedim. Çayın nasıl hatırı yok ya? Çayın hatırına paha biçemezsin. Kemal, Onur, Raşit, Mahmut, Aziz, selam olsun, paralel yapıya diyor. He, görmemişim. Vallahi bugün mesajlara bir eksik okuyorum. Bu arkadaşlar sana darbe yapıyorlar ama güçleri yetmiyor. Ondan paralel yapı var diyor. Vay vay vay vay. Kemal, Onur, Raşit, Mahmut, Aziz. Bak bak bak. Aziz Başkan, senden hiç beklemezdim kardeşim ya. Vallahi. Bak, hiç beklemezdim senden. Hadi Onur, Raşit'i anladık da ya Mahmut, senin ne işin var o paralel yapıda ya? Kemal, hiç yakışıyor mu sana? Kaç gel beni kıl. Bak Şenol, bu sesli mesajda patlarsa var ya, aba. Sesli mesajlar unut bundan sonra. Bir patlarsa yayın.

Şenol, cihaza hiç bağlanamıyorum. Yani Bluetooth üzerinden cihazı göremiyorum an itibariyle. Isparta'lı Ayşe, günaydınlar. Gude Morgan patron, şep şeker bir hafta olsun. Çay gönül işi, kahve uyanma işi diyor. Eyvallah, bak bu da güzel. Çay gönül işi, kahve uyanma işi. Takmış kolana sevdiğini, acıyor kalbim. Aydın'ın Didim ilçesinde akıl almaz olay. Ailesi ararken sahil güvenlik denizin ortasında buldu diyor. Bak. Vallahi doğrudur. Abi yapmayın böyle. Can simitleriyle, kolluklarla çocukları bırakıyorlar denize. Normal yani böyle şeyler. Allah göstermesin. 40 yıl hatırı var diyor. Fark bu diyor. Biri tavşan kanı gibi, biri kömür gibi. Eyvallah Zabi. Abi çay kalabalık demek, kahve yalnızlık demek diyor. Ayşe. Artı 32 neresiydi ya? Belçika. Belçika'dan Ayşe hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günlü olsun. Çay kalabalık demekmiş, kahve yalnızlık. Eyvallah. Belçika'nın neresi Ayşe? Bilemezse kediye mi alacağız? Ben tünele girdim toprağım. Hadi kolay gelsin sana. Abi bilemeyenler bana hediye alacak Murat Baran. Abi gidin işte Rota Home'dan. Yani yolluklarda indirim var, hallarda indirim var. Bardaklarda indirim var. Tabaklarda indirim var. Alın bir şeyler ya. Yatak örtüsü falan. Hepiniz farklı bir şey alın bana. Ne olmuş yani? İnsanlık öldü mü? Veletten bir parça çalarız ya. Niye çalmayalım? Salim Aydın, seni mi kıracağız? Ayağın alışsın. Abi kahveyi zenginler içer, çayı fakirler içer diyor. Yapma ya. Valla bunu ben de bugün öğrendim ha. Çay uzun oturup sohbet etmek için kahve yaptım. Ha, içinde hadi gidin demek için diyor Bilal. Değil mi? Evet, final her zaman evde kahveyle yapılır. Niye? Çünkü hani her şeyi yediniz, içtiniz, iyiydik, muhabbet ettik. Hadi herkes gitsin evine de. Yani kibarca kovma şekli kahve. Vay be. Şunu bir çalalım, şunu bir dinletelim.

0: Abi ne örüyorsun? Yok şöyle içilir, yok böyle içilir. Zaman köründe canım çay çekti vallahi diyor. Demleyip iç deme sakın. Demleyemiyorum, işteyim, uzun çalışıyorum. Bir de bugün of of diyor. Böğün zaman da geçmez be. Vallahi yapacak bir şey yok. Canınız çeksin ki o çayı bir özleyin şöyle ya. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Kahve yalnız da içilir ama çay dostlarla içilir, sohbet eşliğinde. Nuray abla geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Nuray Altıntaş.
1: Unuttuğum gibi hatırlama.
0: Baş bu abi diyor. Vay, paralel yapının başı.
1: Kabuklarım çocuklu.
0: Haydar.
1: Nasıl?
0: Benim haberim yok abi diyor. Vay azizim, seni de böyle bunlar kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar, görür müsün bak.
1: Yaş düşmüş saçlarıma.
0: Çay Rize'de, çay Rize'den, kahve Bolivya'dan. He, Brüksel'den. Şu an tatildeyim abi diyor. Denizli'de selamlar saygılar, çok teşekkür ediyoruz Ayşe. Güpgüzel musmutlu bir tatilin olsun inşallah. Brüksel'de çok sayıda Afyon Emir Dağlı yaşıyor bu arada arkadaşlar. Belçika'dan dinleyen arkadaşlar mutlaka hak vereceklerdir bana. Hatta Belçika'nın bir bölgesinde ters oturan Nasrettin Hoca heykeli var değil mi, eşeğe ters oturan. Hatta orada da belediye meclis üyeleri vesaire vesaire gitmiştim yıllar önce. İki tane caddesi var, boydan boya komple Türk dükkanları. Yabancı dükkan yok. Yabancı derken normalde Belçikalılar yabancı Türkleri görür ama bizim hiç orası Türk dükkanları ne oldu? Belçikalı olursa yabancı olmuş oluyor. Tam tersi. Evet, paralel yapıdan cevaplar gelmeye başladı. İlk cevabı da Haydar verdi. Hediyemi isterim diyor. Haydar'a Roto Home'dan hediye vereceğiz arkadaşlar. Beklediğim cevabı verdi. Vay Şenol, ne yaptın öyle ya? Şenol resmen kocaman bir tane soğuk torbasını almış abi. Komple pindirinçleri doldurmuş. Hiç girme kardeşim, sorun yok diyor. Tekrardan tüm dostlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gerçekten hiç bağlayamıyorum. Telefonla cihazı bağlayamıyorum arkadaşlar. Yayından sonra bakacağız artık. Sıkıntı neyse düzelteceğiz inşallah. Artık sonraki yayınlarda. İnsanlık var mı ki ölsün abi diyor. Bilmiyorum, var mı ki? Vay be, paralel yapının içinde Onur da var, görüyor musunuz? Hepsi benim kolum. Raşit, Kemal, Aziz, Haydar, Mahmut. Yapı benden sorulur diyor. Vay be. Bugünlerde mi görecektik? Kahve hızlı enerji verir. Çay uzun vadeli enerji verir. Bu mesaj hak etti kahve diyor. Hacım ayıp ediyorsun. Bir kahve ısmarlarız ya. Ama bende kahve yok. Çay var hacım. Gelirsen çay var. İçersen çay var. İçmezsen. İçmezsen zıkkımı keki. Abi bu ekipten paralel yapı falan olmaz diyor. Olsa olsa kazma sapı olur. Kemal eyvallah. Güzel yayınlar Ali. Allah herkesin gönlüne göre versin. Güzel günler. Eyvallah Mesut abi, hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir haftan olsun Mesut abi. Çay demleniyor, kahve filtreyle yapılıyor. Türküler, Türkler ilk önce kahve içmeye başlamıştır diyor. Nokta. Çay yaprak, kahve meyvedir. Bak bu ayrı başlı başına bir konu ya Ferhat. Dünya Kupası'ndan memnun muyuz diyor. Valla Dünya Kupası'nı izlemiyorum arkadaşlar. Sadece sonuçlarını takip ediyorum ya da özetlerine bakıyorum. Birincisi saat olayından dolayı, ikincisi de bu Dünya Kupası'nda yaşanan olaylar beni ziyadesiyle sinirlendiriyor. O yüzden bakmak istemiyorum. En son Amerikalı oyuncunun kırmızı kart gördüğü ve ceza aldığı, cezası iptal edildi. Yani öyle bir bileğe basma yok. Kırmızı, gerçi yani harbi harbi kırmızı ama cezası iptal edildi ve oynayacakmış Belçika maçında. İnanılır gibi değil. Buna benzer işte takımların üst aramaları, futbolculara yapılan aramalar, İşte İran takımına yapılanlar. Somali hakeme yapılanlar. Yani bu olayların, bu yaşananların onda biri başka bir ülkede düzenlenirken, özellikle düşünün Dünya Kupası Türkiye'de düzenleniyor ve bu yaşananların onda birini yapsa Türkiye, inanın aynı anda turnuvayı başka yere kaydırırlar o derece. Ama nedense konu Amerika olunca FIFA kör, sağır, dilsiz. O yüzden izlememek daha mantıklısı. Yaralar seni baba yalan. Sen kaldır eli koçum hadi. Bozacak sizi para. Nasrettin Hoca Brüksel'de, doğru diyorsun abi diyor, iyi biliyorsun. Yıllar önce gitmiştik ya, bir daha gidelim. Hayırlı yayınlar. Eyvallah Ümit, hoş geldin. Kapıkule yolcusu kalmasın diyor. Oo, bir şey kalmamış. Son 60 kilometre. Ümit aman yavaş kardeşim. Son kilometrelerde maalesef bazı arkadaşlar sanki ralli yapıyorlar. Kapıkule'ye yanaştıkça abi, yani normal yol 80'likse işte 150 basan mı dersin, 130-200 basan mı dersin? Abi niye basıyorsunuz ya? Ve o yolda çok kaza oluyor. Kapıkule'ye az bir mesafe kala. Lütfen kurallara uyalım. Basmayalım abi. Önümüzde 3-5 araba fazla olsun. Sıkıntı olmaz ya. Ümit yolun açık olsun. Çok yorulduysan dinlen kardeşim. İyi tatiller diliyorum. Ümit'in Avusturya numarası var. Avusturya'nın neresi normalde Ümit? Çay varsa yüzeriz diyor. Çay da yüzülür mü ya? Çay misafiri gelir gelmez içilmeye başlanır. Kahvede kibarca kovmak için içilir diyor, değil mi? Aynen öyle Aziz abi. Misafir gelince çay demlenir. Demlik bittiği zaman bir daha demlenir, yeri gelir. Ama kahve artık böyle ortam sessizleşmeye başlayınca ya da uykular gelince bir kahve içelim ya, bir kahve yapalım. Nasıl içersiniz kahveyi? Acı olsun, acı. Kahve 5 kelime, çay 3 kelime sorunun cevabı olabilir mi diyor. Yok Mehmet, bu değil. Mantık sorusu arkadaşlar aslında. Çay harareti alır diyorlar ya. O çay içtiğimiz çay değil arkadaşlar. Bu sorudaki cevap da oradan başlıyor aslında. Murat abinin çayı var. Özel ismi var Murat abinin çayının. Yani çay demeye bir şahit lazım. Murat abi apaçık çay içiyor. Beşiktaş çayı. Ya Murat abi nasıl bir çaydır o? BJK Murat. Ümit normalde Wiener Neustadt'ta kalıyormuş. Eyvallah. Hayırlı yolculukların olsun, iyi tatillerin olsun. İstikamet nereye Ümit? Kemal'in çayda yüzmüşlüğü vardır diyor. Vallahi Kemal yüzmüş olabilir muhtemelen. Ben bile yüzdüm çayda ya.

Haydar, hediyen benden. Haydar'ın hediyesini ben alacağım. Bilemeyenler de bana hediye alacak. Evincast Ajans ulaşım sorumlusu Yücel Bey de şu anda yayınınızı dinliyor. Sıradaki parçayı kendisine armağan ediyorum diyor. Eyvallah. Yücel Bey, sıradaki bütün güzel eserleri Salim Bey'den sana armağan olarak gönderiyoruz. Ya şöyle Salim Aydın, bizim yayında pek şarkı dinlemek mümkün olmuyor malum mesajlardan dolayı. Dinletebildiğimiz kadar dinletmeye çalışıyoruz. Hatta dur şöyle yapalım ya, şu da kalmasın şurada. Bunu da dinletelim madem hazırladık. Isparta'lı Ayşe, valla gönderdin sesli mesaj da yayına veremiyorum ya. Cihazla bağlantıyı sağlayamıyorum. Hiç şansımız yok maalesef. Şenol çökertti sistemi. Cenneti tadarım boynunda, sır koynunda. Paraguay resmen Fransa'yı sahada dövdü diyor. Sanki savaşa çıkmışlar. Ya onlar top oynamıyorlar ya. Futbol değil yani. Paraguay'ın oynadı. Türkiye maçını izlediydim abi, yok. O zaman da çok sert oynamışlardı. Tüm maçlarda çok sert oynadılar.

Çayda yüzülür, kahvede oyun oynanır. Bak bu güzeldi Cesaret abi. Çayda yüzülür, kahvede oyun oynanır. Eyvallah. Döndük, madem gel gidelim gördük zaten en kötüsünü. Önüme dünya iser, tadı tuzu yok sen. İstikamet Sakarya abi çay demeyin diyor. En az diyor 10 kilo hediyelik yanımızda çay var diye. Ya tabii tatile giderken, senelik izne giderken çay, kahve, çikolata. Dünya senin mal. Olmazsa olmazlarımız, hatta şampuan. Şimdi yeni nesil biraz daha farklı. Geçen günü bir arkadaştan yeğeni parfüm istemiş abi. Parfüm bir de şey istiyor, 200 mililitre. Bak bak 200 mililitre. İstediği parfümün 100 mililitresi 159 euro. 200 mililitresi de 300 euro. Normal değil ya. Sipariş veriyor. Amca bana gelirken parfüm getirir misin? Şu parfüm, markayı iyi söylüyor ve 200 miligram. Bak bak 50 melli kabul etmiyor. 50, 100 yok abi, illa 200 olacak. Aynı kefen sarsın bizi. Aman olur yazsam bizi. Ah ah ah. Ne olacak bu halimiz? Elmelerin ellerime değsin benim. Aynı gece sarsın. Yapacak bir şey yok, mecbur. Mecbur demeyelim aslında da. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Ufakken çayda çok çimdik diyor ya. Çayda çimmeyen var mı ya köyde büyüyüp de? Çayda mutlaka çimmiştir köyde ve kırsalda büyüyenler. Daha çok değil üstünden seneler geçmedi ki. Misafirliğe gittiğim kişi çay demlemiyorsa, sadece kahve yapıyorsa kısa kalırım diyor. Uzun oturmam diyor. Eyvallah Spartalı aşağı. Çayı diyor bilmem ama diyor çorba, haydar ve azizli içilir. Oo. Biz nereden bileceğiz öyle içilip içilmediğini? Hiç davet etmiyorlar ki.

Bugün şunu soralım. Eyvallah Ferhat. Mantıklı, aklımdaydı. Ferhat benden önce davrandı. Notlarımın arasında vardı. Türkiye'den en ilginç istek neydi diyor. Türkiye'den en ilginç istek arkadaşlar. Türkiye'deki bir yakınınız, akrabanız ya da arkadaşınız sizden bir şey istiyor. En ilginç olanı neydi? Hadi bakalım. İsimsiz istiyorsanız X koyarsınız mesajınızın başına. İsimsiz okuruz. Türkiye'den en ilginç istek neydi?

kör. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Hüseyin abi. Kolay gelsin. Düdüklü tencere. Aba, Türkiye'den düdüklü tencere mi istediler? Türkiye'de yok muymuş ya? Ben misafire ne çay ne de kahve ikram ediyorum. Bizde sadece pindirings olur diyor. Vaaay. Raşit'e bak hele sen.

Mustafa'dan da köpek maması istemişler. Ödül olarak bir alışveriş poşeti dolusu diyor. Bir alışveriş poşeti dolusu. Ben şu anda pindirin içiyorum Haydar. Çay demlemeye vaktim olmadı. Pin içiyorum abi. İstiyorsanız birazdan bir kapak sesi göndereyim. Markaymış, Hollanda'da uygunmuş elektrikli makinalar. Ya Ispartalı Ayşe, şöyle Hollanda'da uygun da şimdi o düdüklü tencereyi sen Türkiye'ye getirdin. Parasını alabildin mi? Hadi soruyorum, parasını alabildin mi? Nivea krem abi diyor, sanki yok orada diyor. Vay be, Kemal'den Nivea krem istemişler. Motor SG. Ağaç kesmek için ne diyelim, elektrikli testere istemişler. Ya da benzinli miydi Suat, bilemiyorum da. Markası da stil olacakmış diyor. Suat, hediye olarak mı istediler yoksa parasıyla mı? Sen al, parasını vereceğim ama o parayı alamadın değil mi? Su içtin üstüne. Günler, geceler çok zor geçti. Razıyım, orası yakın kalbine. Eşimin kardeşi direksiyon istedi diyor. Burada ucuz diye aldık götürdük, gizli saklı. Yasak çünkü diyor. Evet. Günler, normalde yasak. Zor geçti. Ali kusura bakma da diyor, her şeyi istiyorlar diyor. Yani ben biraz Murat abinin mesajını kibarca çevirdim. Normalde öyle yazmadı Murat abi. Her şeyi istiyor. Her şeyi isterler abi, her şeyi. Abi çay harareti alır, gerçek olmasa da ben buna inanıyorum diyor. Eyvallah Murat. Valla ben de çayın harareti aldığını inanıyorum herhalde. Mevsim şartları hiç fark etmiyor bu arada. Çayı sürekli içiyorum. Yaz, kış hiç fark etmez. Havuzda, plajda, denizde, kahvede. Çaysız bir hayat düşünemiyorum. Körpecik, üzme adamı. 2000 TL istedi biri geçen hafta diyor. 2000 TL ise bir şey değilmiş ya. Ne yapıyor ki? 40 euro mu yapıyor? O normal canım, para istemelere artık alıştık. Bizimkiler gene genel isteği can sağlığı. Eskiden 90'lı yıllarda buradan Orak, Testere, Çikolata götürdük. Artık bir şey istenmiyor kısacası diyor. Ya sizinkiler o yıllarda yokluktan istiyorlarmış. Şenol, şu anda bile hala değişik şeyler isteyenler var. Kalemde.

yabana atma. Raşit Türkiye'den mi istedi, buradan mı istedi, anlayamadım onu. Adamım. Yani buradan Türkiye'ye gidip mi istedi, yoksa Türkiye'de yaşıyor buradan mı istedi? Olayı çözmeye çalışıyorum. Vay Aytekin geldi. Aytekin günaydınlar kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Akdağ Süpermarket, Graz. Hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Hayırlı günler, bereketli günler olsun inşallah diyor. Eyvallah Aytekin, nasılsın kardeşim? Her şey yolundadır umarım. Geçici mi? İyi yayınlar Ali abi. Günaydın herkese. Tülay geldi. Hoş geldi. Tenisli Tülay. Demet'ime teşekkür ediyorum. Dün beni güzel ağırladığı için evinde diyor. Çay var mıydı Tülay? Çaysız olmaz tabii de biz yine de soralım. 2018 model 320 BMW sağ ön far istedi kuzenim diyor. Ney? Vay anasını. Kedi ağacı transport. Aa, kedi ağacı istemişler. Vay be Aziz abi, o da var ya baya büyük ha. Sıfırsa gerçi kartonda gider ama. Benzinli motor testere istemişler. Hediye olarak. Ama almadım ki diyor. İyi yapmışsın Suat ya. Türkiye'de yok mu sanki? Allah'a şükür telefon istemelerinden kurtulduk diyor. Çok şükür Cesaret abi. Çok doğru söylüyorsun. Mehmet Eren. Aleyküm selam kardeşim. İyi yayınlar Ali abi diyor. Eyvallah. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mehmet Eren. Bu telefon olayıyla ilgili bir yorumda bulunacağım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şimdi ben biliyorsunuz asıl mesleğim Viyana'da, Avusturya'da da ben telefoncuyum. Hatta Viyana'da Telefoncular Odası Başkanıyım. Şimdi şöyle bir konu var. Hani biliyorsunuz Türkiye'de yurt dışından gelen telefonlara vergi alınıyor. Şimdi buna özellikle gurbetçiler çok kızıyorlar. Bazen yorumlarda falan görüyorum. Ya işte şöyle böyle bir dünya olumsuz yorum. Ya arkadaş niye olumsuz yorum yapıyorsunuz ki? Bak Cesaret abinin dediği gibi çok şükür telefon istemelerinden kurtulduk. Burada şu an sesime kulak veren her 10 kişiden 9'undan mutlaka bir telefon istenmiştir Türkiye'de daha önce. Telefon kayıt ücretleri pahalı olduğu için ve kayıt işlemi zor olduğu için artık kimse telefon istemiyor. Adama götürüyorsun abi, işte al diyorsun ya, tamam hediye olsun, tamam al. Veriyorsun abi 1000 lira telefon, adam kaydına veriyor 1000 lira, 1500 lira. Yani 1000 lira derken pardon, şu anda 8000 lirayı geçti. 1200 euro falan yapıyor herhalde. Veriyorsun abi, al diyorsun, hadi al. Adam o kayıt ücretini verince var ya bir daha senden telefon falan istemiyor. O yüzden çok güzel oldu. Biz gurbetçiler aslında bu habere üzülmemiz lazım değil, sevinmemiz lazım. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Açıkçası bu telefonlara kayıt ücreti istenmesinden en mağdur olan benim. Niye? Benim işim telefon. Ben yılda Türkiye'ye 50-60 tane telefon satıyordum bu işler yokken. Vergi muhabbeti yokken. Ben bu işten maddi olarak zararlı çıktım ama ben seviniyorum bu kanunun çıktığına. Niye? Ülke kazanıyor abi. Tamam, Türkiye'de telefon fiyatları çok abartılı olabilir. Onu hem fikiriz o konuda, onu da söyleyeyim. Ama şöyle de bir şey var. Yani kaçak telefon girişi engellenmiş oluyor. Ben isterim ki aynı kanun Avusturya'da da olsun. Avusturya'da yılda 10 milyon telefon satılıyor. Bu telefonların 7 milyonu başka ülkelerden Avusturya'ya geliyor. Sadece 3 milyon Avusturya'ya resmi olarak geliyor. Eğer ki yani tamamı Avusturya'daki telefonculardan satılmış olsa telefoncuların da işleri daha güzel olur. Avusturya devlet de vergi kazanır. Bu kadar basit. Yani eskisi gibi telefon isteyen kalmadı. Sebebi de kayıt ücretlerinin yüksek olması ve kayıt işleminin zor olması. 3 yılda bir tane telefon kaydettirebiliyorsunuz pasaporta. Allah diyor Tayyip'ten razı olsun, bizi telefon derdinden kurtardı diyor Aziz abi. Eyvallah abi. Sormayın yani, bu kanun aslında çok iyi. Çok samimi olmadığımız bir abi bizden eşi için 1000 euroluk Thermomix istemişti. Ben de benim evimde olmayan, evime almadığım hiçbir şeyi kimseye alamayacağımızı söyledim. İstediği şeyin fiyatını resmiyle beraber gönderdik.
Hala isteyip istemediğini sorduk. Abi bize mesaj yazmayı hatta aramayı dahi bıraktı diyor. Bak gördün mü? En güzelini yapmışsınız demek. Benden bugüne kadar kimse bir şey istemedi diyor Emine abla. Ne güzel Emine abla. Çok iyi. 3 tane götürdüm ama parasını aldım, pahalıydı diyor. Bak o iyi. Alabilirsen iyi. Merhaba, günaydınlar. İyi yayınlar. Tüm Viyana FM camiasına kucak dolusu selamlar. Selina Konaklama Restorant. Oo, isim nedir Selina? Nerede bu Selina Konaklama Restorant? Ben seni öylesiye sevmedim. Düdüklü tencere Fişler markasıyla normal diyor ya. Fişla mı ne, o markası mı? Şimdi bir de herkes aynı kefeye koymamak lazım arkadaşlar. Bu yaptığımız genelleme, yaşanılan olaylardan yapılan genelleme. Zaten bunları yapanlar da birçoğumuzun akrabası. Eşi, dostu, tanıdı ama genel manada böyle. Şimdi arabanın sağ farını isteyen adam mutlaka o Türkiye'de olmadığı için istemiştir. Onu da söyleyelim. Bazı parçaları Türkiye'de bulamıyoruz. Ama ben size garip bir istek söyleyeyim. Tam tersi de var. Türkiye'den Avusturya'ya dönecektim ben. Bizim tanıdıklardan bir tanesi benden diş macunu istedi. Colgate. 10 tane, hem de dedi ki tamam dedim ya alayım. Dedi 10 tane al bir zahmet. Hayda. Aldım mecbur 10 tane Colgate'i, attım valize İstanbul'dan. Viyana'ya geldim abi, havaalanından çıkıyorum, tak polis çevirdi. Valizlere bakıyor, bir şey yok işte, bir Colgate'ler var. Bir taneyi buldu, tamam dedi, 2, 3, 4 dedi, ne yapacağım bu kadar, bu ne dedi, diş macunu, baktı zaten resminden de belli. Ne yapacağım bu kadar diş macunu dedim, hediye. Adam güldü bana. Yani bazı, aslında bazı şeyler karşılıklı, tek taraflı da değil, çift taraflı. Böyle de bir durum var. Şimdi genelleme yapmayalım. Fırsatçı her yerde fırsatçı oluyor. Hem Avusturya'da hem Türkiye'de. Murat abi, o bir de ne yapıyorsun? Hayırdır? Ya bakın arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. İsimsiz okuyacağım bunu. Sanki abi eşya alıyor. Yok böyle bir şey ya. Avusturya'dan birisi, genç diyelim artık, evlenmek istiyor. Annesine diyor ki, anne Türkiye'den bana kız al getir. Anası da Türkiye'den bir kız alıyor ona. Sanki abi tencere taba diş macunu alıyor. Yok böyle bir şey ya. Anormal. Anası kızı alıp gelmiş haliyle. Ev vermiş bunları. 6 ay sonra boşanmışlar. Sonra demiş ki ya keşke Türkiye'den evlenmeseydim. Şimdi bir şey derdim ama neyse. Neyse, yorum yapmayacağım bu konuda. Hem diyor Türkiye'den bana diyor eş buldu, evleneceğim diyor. Sonra da boşanınca diyor keşke Türkiye'den evlenmeseydim. Önce bir kendine bakmış mı? Çift taraflı bu işler her zaman. Yani eşya alınır gibi Türkiye'den eş mi alınır, Allah'ınızı severseniz? Yok böyle bir şey ya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Evet abi, biraz geç kaldım diyor. Süleyman valla baya, yani baya baya geç kaldın. Saat 8.50 kardeşim ya, bu ne ya? Bu ne Süleyman? Yayın bitti Süleyman. Okullar kapandı diye niye böyle yapıyorsun Süleyman? Ben de beşi bir yerde istiyorum, kimse hediye getirmiyor diyor. Sen Demet'e söyle, sana beşi bir yerde hediye alsın. Abi diyor, benim evde çaysız olur mu diyor. Olmaz. Senin evde çaysız. Yok canım, düşünemiyorum. Musmutlu bir yayın diliyorum Ali Bey herkese.
Fadime Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mersin'e sevgiler, selamlar. E-sigarette, Silex makinesi istediler, götürüyoruz abi diyor. Kırmızı biber tozu isteyen var. Bir kere de diyor, biri diyor araba jantı istemişti diyor. Hayda. Ya şöyle, Türkiye'de olan bir şeyin istenmesine karşıyım, açık söyleyeyim. Ha bir de şöyle bir şey var, yani isteniyor ve parası veriliyorsa ona karşı değilim. Arada çok böyle fiyat farkı olur, istenir. Gittiğinde de parası verilir, onda sıkıntı yok. Ama mesela Thermomix nedir ya? Thermomix 1000 euro da değil ha, 1500 euro civarında bu arada. Hediyeyi Rota Home'dan alacağım, sana vereceğim diyor. Oo hacım, Allah razı olsun ya. Bir tek hacım olumlu dönüş yaptı bak. Dedim ki bilemeyen bana hediye versin. Bir tek hacım dedi ki ben alıp vereceğim. Nutella Avrupa'nınki başka oluyormuş. Allah Allah. Nutella istemişler. Avrupa'nınki başka oluyormuş. Vay anasını. Yani Nutella'nın parasını alamayacağına göre isteyemezsin zaten. Bedava sirke baldan tatlı olur. Tabii başka olur tadı onun. Olta istediler diyor. Allah Allah. Olta mı? Vay be, olta istemişler sadıktan. Ben de sigara içmeyen biri. Birisi Leyla Hanım'dan sigara istemiş. Hayda. Sigara içmiyor ama sigara istiyor. O da iyiymiş. Benim oğlum da şu an beni dinliyor. Diyor ki baba diyor bana Türkiye'den jant getirebilir misin? Getireyim oğlum, parasını vereceksin mi? Parasını verirsen getiririm, sıkıntı yok. Abi yeni karar aldım, artık ofise biraz geç gideceğim. 2 ay için mi geçerli bu karar Süleyman? 9. ayda normale dönersin, bu karar geçerliliğini yitirecek gibime geliyor, doğru mu? Sakın ağlamasın. Bacım ne beşi bir yerdesi diyor, o bana jipini verir diyor. Ya jipini verir ne olacak, bir tur atar gelirsin Tülay yani. Bir turu verir, o bir şey değil ki. Kenan günaydınlar, güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin kardeşim. Nereden dinliyorsun bizi Avusturya'da? Harikasın abi diyor. Eyvallah. Söyle, abi teyzemin oğlu annemden telefon istedi. Annem de zamanında bunu aldı götürdü. Teyzemin oğlu teşekkür edeceği yerde anneme dedi ki teyze ala ala bunu mu aldın getirdin? Annem sinir oldu, bir daha da yeğeniyle konuşmadı. Hala da konuşmaz diyor. Vay be. Bak telefon istemiş, beğenmemiş. O gün bugündür de konuşmuyorlarmış. Nivea krem sence normal mi abi diyor. Valla bence normal değil dedim ya. Türkiye'de olan bir şeyin istenmesi normal değil bence. Türkiye'de olmayan bir şey istenebilir ama Türkiye'de olan bir şey istenmez abi. Tam tersi de geçerli arkadaşlar. Şöyle de bir şey var. Avusturya'da olan bir şeyi Türkiye'den istemek de olmaz. Yani olaya tek taraflı bakmayalım, çift taraflı bakalım. Bir de öylesi var. İnanın bir sıralar Türkiye'ye gidip gelirken kimseye haber vermiyordum. Abi herkes bir şey istiyor. Yani şey, maddiyatla alakalı bir durum değil. Hani parasını alıp almamakla alakalı bir durum değil ama atıyorum 3 günlüğüne Türkiye gidiyorsun ya da bir haftalığına Türkiye gidiyorsun. Herkes bir şey istediği zaman yetişemiyorsun. Yetişemediğinde de bu sefer olmuyor. Söz veriyorsun olmuyor, getiremiyorsun olmuyor. Ya da gümrükte polis çeviriyor. Beni çok çeviriyorlar mesela. Abi tipim herhalde biraz sıkıntılı tipim. Tipten kaybediyorum. Sevmek yetmiyor bazen. Ona söyle kandan. Vay be. Bir arkadaş bir arkadaşı için diyor. Yine söyle. Özel bir ilaç istemiş. Vay be. Zaten hep
Yani bir arkadaşı için istemiştir. Kendi için istememiştir onu. O işler öyle olur. Abi diyor, Türkiye'de olmayan bir şey var mı Allah aşkına diyor. Ya bazen mesela arabada tamir malzemeleri ya da telefonda bazen olmayabiliyor. Yani genel anlamda her şey aşağı yukarı var Mehmet, doğru söylüyorsun. Ama çok nadiren de olsa olabiliyor. Oo Şeref Köse. Abi senin numara kayıtlıydı, niye böyle oldu? Vallahi numarasız göründü. Normalde senin numaran kayıtlıydı. Dinleyicilerimize özel 3 geceye 1 gece hediye. Hem de 2 kişi kahvaltı dahil 4000 TL diyor. Arkadaşlar Mersin. Selina Otel. Selina Otel restoran. Şeref abi, Şeref Köse. Mersin. Gidecek olanlar varsa haber versinler. Bak Şeref abiye buradan isminizi iletiriz abi. Dört bin liraya bedava. Ben sevdiklerime bıçak ve süt tozu götürüyorum diyor Ayşe. Eyvallah. Rengi pembe olacakmış abi diyor. Yapma ya. Vay anasını. Süleyman işi biliyorsun, yaz tatili ya. Benim oğlum diyor ki baba şupardan bir şey istiyor musun? Kefir getir bir tane oğlum. Kefir içelim bugün bir de. Kefir kefir. Yorgunum artık bu son değil. Salzburg'dan kulak veriyor Kenan bizlere. Eyvallah Kenan. Vaktin olduğu her zaman bekleriz. Avusturya saatiyle 7-9 buradayım ben. Türkiye'den gelince turşu. Giderken de Türkiye'ye Ceylon çayı diyor. Eyvallah. Çay olmazsa olmazımız zaten. Arkadaşlar artık mesaj yazmayın, okuyamayacağım çünkü yayın saatimiz sona ermek üzere. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Lütfen yazmayın, artık yetiştiremeyeceğiz yoksa. Türkiye'den biz de aldık geldik, normal. Bir ara erkekler de bayanlar da illaki Türkiye'den evlenirdi. İzin zamanının gelmesi iple çekilirdi diyor. Bir zamanlar öyle, Türkiye'den. Erkekler de bayanlar da Türkiye'ye giderdi, evlenir geri gelirdi diyor. Eyvallah. Abi Yüksel'e şaka yaptım. Dedim ki ev alalım Thermomix. Ben de istiyorum dedim. Dedi ki hanım deli misin, o paraya öküz alır tarlamızı süreriz. Ne örüyorsun dedi. Düdüklü tencere yeter bize dedi. Vay be, jip alan Yüksel Thermomix'i almamış. Vay anasını. Nayır olamaz. Bayraklar inşallah inşallah olacak. Az kaldı Kemal. Sen ne zaman gidiyorsun Kemal bu arada? Aha Yasin geldi. Yasin Tekbaş. Yasin'im aleyküm selam, günaydınlar. Selam Ali abi. Acıkuyu Kulu köyünden. Bol selamlar. Konya Kulu Acıkuyu. İyi tatillerin olsun Yasin'im. Ben gidiyorum. Vakit doldu. Niye abi diyor, biz parayı ağaçtan topluyoruz. Ya o yüzden olan da olmayın da istiyorlar diyor. Suat diyor, beleş ya diyor. Arkadaşlar bu işlerde şöyle bir şey var. Her şey sizden kaynaklanıyor. Eğer ki usulünce, adabına uygun, kimseyi kırmadan gerekli şekilde söylerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Ama taviz verirseniz, söylemezseniz sonu arkası gelmez. O yüzden her şey ve her şey kendinizde bitiyor.

0: İbrahim'in yayından bir iki dakika çalacağız. Gönder gönder gelsin.
1: Affetmenin sevabı çoktur.
0: Gönder gönder gelsin, hızlıca gelsin. Oo, reytinglere bakmamıştım, yeni vaktim oldu. Abi normal ya, reytingler düşmemiş. Sadece sabah erken kalkmıyoruz demek ki. Süpersiniz. Vallahi tüm yayın konuşmakla geçti. Bayrakları halledeceğiz Onur inşallah. Yarın eğer ki unutmazsam hatırlatın bana. Sizin kendiniz için buradan Türkiye'ye getirdiği en ilginç şey neydi diye soralım. Ben mesela kendim için buradan su motoru getirmiştim Türkiye'ye. Sebebini de söyleyeyim. Türkiye'deki memleketteki evde su kuyusu var benim. Abi her sene gittiğimde motor alıyorum. Her sene gittiğimde. Bakıyorum nereden ne motor getirdiysem fayda etmedi. İstanbul'dan aldırdım, memleketten aldırdık. 3 tane, 4 tane motor. Her sene gittiğimde yanıyor. Tamir ettirsen değmiyor, yapamıyorlar. Tamir ediyor, 3 gün sonra bozuluyor. Ben de buradan bir tane motor getirdim. Vallahi şeytan kulağına. Kaç senedir çalışıyor, hiç sıkıntı olmuyor. Böyle de bir şey var yani, onu da söyleyeyim. Arabanın bagajında yarısını kaplamıştı. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize, dostlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli katılımlarınız ve mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte birlikte olacağız. Avusturya saati 7-9, Türkiye saati 8-10. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Ya şimdi o kadar güzel şarkılarla başladık ki. Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Guten Morgen. Şimdi yeni dinleyicilerimiz de var aramızda. Temmuz ayını seviyorum ya. Sıcacık. Vallahi keyfim yerinde. Temmuz ve Ağustos olması gerektiği kadar güzel geçsin hepimiz için. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Çalışanlara hayırlı işler, bereketli olsun. Tatil modunda olanlar var. Sabahtan beri işte ayaklarını çekiyorlar. Havuzu çekiyorlar, denizi çekiyorlar. İşte yeni bikinim nasıl, yeni mayom nasıl, bilmem ne. Erkek dinleyicilerimiz yine böyle tarz gözlükleriyle, o üçgen vücutlarıyla güzel böyle harikalar yaratıyor. Abi çok kıskandırıyorsunuz beni ya. Olsun be, canınız sağ olsun. Ben daha ayağımı suya sokamadım. Allah'tan bugün Yasi ile biraz yüzeceğim de kadıncağız benimle uğraşıyor 2 haftadır. Şu güzel güzel yüzme öğretecek bana. 40 yaşında yüzmeye gidiyor. Günaydın Guten Morgen, iyi sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimler aramızdaysa şöyle bir görelim. O kadar böyle enerjim yerinde, mutluyum. Vallahi bak aşırı, sanki hesabımda 100 bin euro para gelmiş gibi. Vallahi o derece mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bence bugün harikasınız ya. Bugün İbrahim Elden'le şımartma günü, haftanın ilk günü. Kendimizi iyi, moralli hissedelim, olur mu Aydın abim? Aydın baba hoş geldin. Oo, benim Salim abim de burada, 61,5. Kral adam ya. Günaydın, iyi yayınlar, dinliyorum demiş. Evincast burada mı ya? Evincast Ajans burada mı ya? Vallahi bizi her gün dinliyor Salim abi. Bizim canımız 61,5. Nuray ablam sabah tam Türkiye saatiyle 9'da aradı. Hediye o kazandı vallahi. Aa, Bircan'la o yay kadını, ikisi de sınıfta kaldı. Nuray abla sen benim favorimsin. Guten Morgen İbom diyor. Sağ ol, hoş geldin. Güzeller güzelin Nuray ablama da. Sonra Murat abim ya, beni çok güldürdü. Benim sesimi duyacaksın oğlum diyor. Güzel ses duyacaksın. Çok güzel bir sesli mesaj attı Murat abi. Adam ya, Erdatlı. Bizim kankalarımız ya. Bizim için çok kıymetli. Guten Morgen kanka diyor. Guten Morgen kanka. Allah özelini. Abi dün gece reytingde en çok dinlenen programlar arasına girmiş. Ya ama ben biliyordum abi. Dün gece çok dinleyici vardı. Dün gece bayağı bir iyiydik yani. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler bu kurumsal müşteri hizmetleri mesajını kim atmış bakalım. Tülay Hanım hoş geldiniz. Olur, hiç korkmayasın. Tülay Hanım kaçıncı Viyana'dan dinliyorsunuz? Yokluğunla sen harikasın. Günaydın İbocuğum, nasılsın? Ben Selma, sıradaki parçayı bana, aileme ve sevdiklerime de yollarsan çok sevinirim demiş. Tabii ki. Ankara bizi dinliyor. Ankara! Abi Ankara'da da şu anda Trump orada. Bütün herkes orada ya. Bütün dünya NATO liderleri Ankara'da şu anda. O yüzden Ankara'daki dinleyicilere de günaydın. Köşeleri, harikasın abi diyor. İçime ektiğim o tatlı. Şimdi numarasının sonu 01 ile Adana ile biten dinleyicimizin ismini alabilir miyiz? Salzburg'dan kim var? Türkiye'den... İbocuğum ben de seni tren istasyonunda bekleyeceğim diyor. Hayır ben kamera söz verdim Ayfer. Sen bekleme beni. İbocuğum hayırlı sabahlar, günaydın, nasılsın demiş. Vallahi iyiyim, sen nasılsın? Aytencim günaydın, Bulgaristan'a ne zaman gidiyoruz? Bizim Mersinli Fadime de geldi. Hoş geldin Mersinli. Ne yapıyorsun? Mersin var ya, bir sıcak, bir sıcak. Arkadaşım Mersin'de yazlık aldı. Abi boncuk boncuk terledik ya. Klimayı da yeni daha taktıracaktı. Dedim ben yapamam abi. Temmuz, Ağustos, Mersin 9.
Mersin'den selamlar. Fadime'ciğim, Mersin'in tadını çıkart. Hangi bölgedesin? Mersin'in neresindesin? Günaydın, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Burak, hoş geldin. Burak, seni hala kaydetmemiş bizim ekip. Arkadaşlar, biz radyo artık yorum yapmıyorum. Burak'cığım, çok teşekkürler. Ben profilden tanıdım seni. Bizim dublajdan o arkadaşlarımızı da kaydetmemişler. Burcu'yu kaydetmemişler, Ebru'yu. Abi burada canım çıkıyor. Bütün yeni numaraları kaydetmek için. Yok abi. Burak'cığım, çok teşekkür. İnşallah kaydederler seni. Linz'den Dündar, hoş geldin kral. Hadi gidelim buralardan, kaderini köyden herkese günaydın. Dündar da köyüne gelmiş vallahi. Ne kadar güzel ya. Memlekette olanlar, tatilde olanlar bana tatildeyiz yazar mısınız? Ya? Yavuz Bey geldi Viyana'dan. Hoş geldiniz Yavuz. Yavuz Beyciğim. Murat demiş. Selamlar demiş. Sen de mi Linz'densin kanka? Linz'den ne kadar çok dinleniyoruz ya. Linz, Graz, Salzburg. İbo'cum sana bir selfie yolluyorum demiş. Çok teşekkürler Tuğba. Esin ablam bir selfie yollamış. Vay, yakışıklı kocanı buldun. İtalya mı bura? Bak bak, diğer kardeşim de dinliyor. Hello İbrahim, günaydın. Sevgiler bizden sana demiş. Abla nereye gidiyorsunuz? Esin abla, Şenol abi. Kardeşim de dinliyor. Oh ne kadar güzel. Ben de geliyorum ya. Beni trenden alır Şenol abim. Zaten alıştı o bana. Beni metroya bırakmaya alıştı. İbo'cum sana günaydın selfiesi yolluyorum. Özge bakayım. Çok güzel. Terniz'den dinliyorum demiş. Tülay Hanım hoş geldiniz. Terniz çok güzel ya. Vallahi Terniz'deydim geçenlerde. Çok iyi oralar ya. Vallahi çok iyi. Demet'in diyor kardeşiyim demiş. Çok teşekkürler ya. Ya Demet'in kardeşi başımızın tacı ya. Ama Terniz'de çok güzel ya. Var ya, siz gerçekten yaşıyorsunuz ya. İbo'cum ben Kuyumcu Orhan, nasılsın? İyiyim Orhan abi, sen nasılsın? Gram ne kadar oldu? Sayım, evet hep var. Sorun değil, canları sağ olsun, kaydetmesinler diyor. Ya olur mu öyle şey ya? Biz bu iş için buradayız abi, yakarım vallahi. Abi artık patrona da şikayet edecek. Şaşırdım. Ben çok şikayet ediyorum bizim bu ekibi patrona. Artık patron da bıktı benden. Oğlum çok şikayetçisin diyor. E ne yapayım, kaydetmiyor bizim teknik ekip. Bak yine müdüre şikayet ediyoruz, patrona. Kahraman geldin mi? Ya Pelin bir şarkısı var. Bayıldım yemin ediyorum. Var ya Kahraman Pelin'e, senfoni müzik ailesine bir alkış. Senfoni orkestrası da var değil mi? Senfoninin o kadar güzel böyle bir sanatçıları ayarlıyor ki konserler, etkinlikler. Hatta 29'unda beraberiz. 29 Ağustos'ta. Kırşehir'e gidiyorum arkadaşlar. Kırşehirliler var mı aranızda? İbrahim Elden 29 Ağustos'ta Kırşehir'de. Kırşehirli bir dinleyicim var mı aranızda ya? Yavuz abi hoş geldin. Pelin bizi dinliyor mu Kahraman? Pelin'in şarkısını çalacağım o yüzden. Kahraman Pehlivan'dan tüm dinleyicilere selamlar. Pelin Dal Kılıç, burada mısın Pelin? Şimdi Pelin'in şarkısını hemen hazırlayın, yükleyin. Kahraman yolladı kızlar. Bu kızlar da çalışmıyor ya. Ben anlamıyorum ya. Bunlar istiyor ki masa başı böyle müdür maaşı alayım. Kızım çalışsanız da biraz, şarkıyı yükleyin, playlist'e alın. Oje sürüyor burada ya. Abi ben bundan sonra güzel kızlarla çalışmayacağım ya. Abi güzel kızlar çalışmıyor abi. Yemin ediyorum. Ben bundan sonra bunlara hemen bugün maaşlarını verelim. Hemen bana yardımcı falan lazım değil. Ben şimdi manifeste götüreceğim sizi cumadan pazara. Nasıl çalışacaksınız? Cuma, cumartesi, pazar. Böyle çalışacaksanız gelmeyin abi. Abi bana çalışan lazım ya. Burası
ajans değil ya. Modellik ajansı değil abi. O zaman git Evin Kast'a gidin. Abi her işi bana yaptırıyorlar. Şarkıyı ben yüklüyorum, listeyi ben alıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Şu an Gras'tayız diyor. 3 saat sonra Lignano'da olacağız demiş. Lignano. Oo çok güzel ya. Benim oralar ya. Abla Şenol abi konum atsın. Geliyorum ya İtalya'ya. Bana 1 saat buradan. Hollanda'dan papatya geldi, hoş geldin. Pelin'in şarkısını hazırlayın kızlar. Pelin Dalkaç'ın şarkısına bayıldım ya, yemin ediyorum. Ama çok iyi ses. Kahraman iyi seslerle her zaman çalışıyor. Acaba Pelin'i konuk mu alsak? Bizim programımıza gelir mi? Pelin Dalkılıç. Bizim programımıza gelir misin Pelin?

Sevdim bir zalimi diyor. Pelin, vallahi biz de sevdik bir zalimi. Biz de zamanında sevdik. Ama pazartesi yine işe gittik. Ya zalimler var ya, istediği kadar zalim olsun. Önemli olan bizim onları sevmemiz Pelincim. Ben öyle diyorum mesela. Abi önemli olan benim sevmem. Ben sevdim. Onun beni sevmiş, ayrılmış, gitmiş. Hiç umurumda değil. Önemli olan benim onu ne kadar sevdiğim. Onun beni ne kadar sevdiği değil ki. Onun beni ne kadar çok sevdiği hiç umurumda değil. O yüzden ben en iyisi yenisini seveyim. Çok iyi ya. Abi bu şarkıyı bir son ses bir alabilir miyiz? Senfoni müzik açabilir misin radyonun sesini? Senfoni müzik organizasyonlarına devam ediyor. En yakın zamandaki organizasyonda Pelin'in o güzel sahnesinde sunumlarla ben olmak istiyorum. Pelin Dalkılıç, sevdim bir zalimi desin.

0: Hadi son kez.
1: Üstüm başım kirli, ellerim nasırlı. Sevdim bir...
0: Ezberledim ya şarkıyı.
1: Kalbim hasarlı, kabul eder mi ki cennet?
0: Pelin, sevdim bir zalimi. Siz de bir zalimi sevdiyseniz bu şarkıyı benden bol bol isteyin.

Gerçekten çok güzel bir sesle, çok güzel bir şarkıyla bizleri tanıştırdı Pelin. Onun enerjisi çok güzel. Aa, Pelin'in burcu ne? Kahraman, bize yazar mısın? Bugün bir astrolog arkadaşımı bağlayayım ya. Bir bakalım kovaları neler bekliyor. Abi sırf kendi zevklerim için astrolog bağlayacağım bugün. Abi bugün kendimi şıvartmam lazım. Gerçekten öyle. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ya benden bir tane daha yok diye bir şarkı var ya Hande Yener. Onu dinlemek istedim ya. Neden öyle bir şey oldu? Dur bakayım. Hayır bu şarkı değil. Bu biraz böyle değil. Nein, nein Ibo. Arbeit Ibo. Lauf Ibo. Schnell Ibo. Hande Yener benden bir tane daha yok. Bu arada sevgili İsmail YK'ya da çok selam. Yeni şarkı hayırlı olsun. Sabah dinledim, çok güzel. Bugün bu arada yepyeniler var ya. Ama bu şarkının ilk... Abi bu klip var ya. Şu klipteki Hande Yener'in benden bir tane daha yok klibini izleyen var mı bilmiyorum ama ilk bir dakikası çok tehlikeli ya. Işığımı güneş bile kıskanır. Şekeri, tansiyonu olan, kalbi olanlar bu klibin ilk bir dakikasını izlemesin.

0: benden bir tane daha yok. Pindrinks.
1: Bir tane daha yok.
0: Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şu Pindrinks'i de içeyim de çileklisini içeyim ya. Abi dün gece 5 tane içtim. Sabaha kadar yayın yaptık ya. Abi diyor Pindrinks sana kaç para verdi? Gece gündüz Pindrinks içiyorsun demiş. Abi para versinler de gece gündüz içim ya, bir şey olmaz.
1: Meselesi bu şekerim, tutarım istediğim anda hala tekelim. Ben tekim ve hepinize yeterim, gerektiğinde beterim, benden bir tane daha yok.
0: Velet klip çekimindeyiz demiş şu anda, çok teşekkürler. Salim abi kimler var orada? Evin Kast'ın o güzel aile bünyemize gerçek anlamda yeni katılan başka kıymetli oyuncu arkadaşımıza bir moral şarkısı yollayalım ya. Evin Kast'ın aramıza kim katıldı? Hangi arkadaşımız katıldı? Sevgili Selahattin arkadaşımız katılmış. Selahattin Yalçın. Şu an o da bizleri dinliyor. Ne kadar güzel ya. Selahattin nasılsın?
1: Bir tane daha yok.
0: Selahattin Yalçın arkadaşımıza da güzel bir gün dileyelim.
1: Bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok.
0: Aynı zamanda Elif ve sevgili Selahattin arkadaşımıza da sevgilerimizi iletelim. Elif ve Selahattin'e bir şarkı yollayalım ya. Evin Kast, burada mıyız? Şu anda benim radyoda 25. yılımın belgeseli çekilecek arkadaşlar. Çok sayıda, acaba tabii belki birisi benim hayatımı oynar ya da ben oynarım bilmiyorum. Onu tam böyle yönetmenle konuşmak lazım. Ama ben oynasam daha iyi olur. O zamandan bugüne 25 yılda hayatımda neler geçti, neler oldu? Kime aşıktım? En çok aşık olduğum kişi kimdi? Onu kim oynayacak? Çok merak ediyorum. Bayağı bir oyuncu lazım o zaman. Dilek diyor ki hadi beni de şımart. İbocuğum bugün ilgiye ihtiyacım var. Bugün ilgi ve sevgi benden arkadaşlar. Şımartmak benden. Yemin ediyorum var ya maaşımın. Benim normalde anlaşmam şu. İki şarkıda bir konuşurum. Mesajınızı okurum. Ama ben şu an ekstra çalışıyorum biliyor musunuz? Sözleşmenin çok dışına çıkıyorum. Vallahi ciddi söylüyorum. Babamla seni dinliyoruz demiş. Dündar babaya çok selam. Damara devam. Babaya selam. Ellerinden öpüyoruz babamızın. Papatya hoş geldin Hollanda.
1: Allah özelini, güzelini yazsın,
0: Tuğçe şu güzellik var ya. Kızım çok iyisin ya. Sakın bu sıcakta dışarı çıkma. Bir insan hem güzel olacak. Hem de Viyana sokakları. Nine. Kesinlikle biraz öğleden sonra çık. Bayılırsın Allah korusun. Burç yorumlarında beni unutma demiş. Teraziler unutmak mümkün mü Sevilay? Favorten Straze unutmak mümkün mü ya bu terazileri?
1: Sen harikasın.
0: Günaydın hocam ben Ayşe. Şu an ailece keyifle sizi dinliyoruz demişler. Ne kadar güzel Ayşe hoş geldin arkadaşlar. Ayşe Hanım'ı da kaydedelim lütfen. Programınız her zamanki gibi mükemmel, muhteşem diyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin sevgili Ayşe. Ailene de çok selam.

sevgili Adil müdürümüz Trabzon'da. Dedim müdürüm ne kadar güzel yerler ya, mutlaka bekliyorum diyor. Müdürüm çağırma, geliriz. Vallahi.

Tuğba dinliyor mu bizi ya? Tuğba Viyana'nın bir tık dışında yaşıyor ama çok güzel. Ya Tuğba da güzel de yaşadığı yer güzel. Şey diyecektim, yaşadığı yer çok güzel diyecektim. Tuğba çok güzel dedim ya. Tuğba'nın yaşadığı yer çok güzel. Aynı zamanda Farmasi ailesinin bir üyesi, Eda'nın çok yakın arkadaşı. Eda da benim arkadaşım olduğu için Eda'nın arkadaşı otomatikman benim de arkadaşım oluyor. Ama Eda gerçekten en az Farmasi kadar arkadaşları da çok güzel ya. Tüh ya. Viyana'ya geldiğim zaman Tuğba'yı niye görmedik ya? Günaydın kıymetli arkadaşlar. Ablam Özlem'le beraber dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel ya. Sevgili Özlem Hanım nasılsınız? Kardeşim Sevda, ablam Özlem'le beraber o güzel ortamda bizi dinliyorlar. Ne güzel bir aile ya, yemin ediyorum. Onlara da bir şarkı yollayalım demiş. Sevgili kıymetli Özlem ablasına, Özlem Onmaz'a, sevgili kıymetli kardeşi Sevda Onmaz'a da selam yollayalım. Özlem, Sevda ve sevgili Tuğba, hazır mısınız kızlar? Çıksın buradan. Günün şarkısı çok içten, doğal ve enerjisiyle Tuğba ve ailesine, Tuğba, Özlem ve Sevda için geliyor. Arkadaşlar ne zaman Avusturya'ya geleyim? Ya bu aralar Viyana'ya gelesim var ya, Viyana'nın dışına gelesim var. Ne zaman geleyim? Herkes gitti değil mi tatile? Okey, tamam, istediğim gibi. Sevilay artık Murat abi yapıyor burç yorumlarını demiş. Gerçekten öyle. Emine ablamız Erdatlı da hoş geldi. Murat abi, terazi kadını Sevilay, terazileri bir yorumlar mısın? Sibel diyor ki İbocum dün gece harikaydı yayın demiş. Tekrar ne zaman? Her pazar gecesi. Pelin Dal Kılıç geldi, bizim güzeller güzeli solistimiz. Arkadaşlar Pelin Hanım'ı da kaydedin hemen. Pelin ne güzel şarkı ya. Zalimi seven Pelin. Pelin niye güzel kadınlar hep zalim insanları seviyor? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum demiş şarkımı çaldığınız için. Şu an ofisteyim ve keyifle dinliyorum. Ama ilk fırsatta konuk geleceğim demiş. Kesinlikle gelmelisin. Bir şey söyleyeyim Pelin, sen bizim radyoya gel. Kahvaltılar, bak kahraman biliyor benim ne kadar çok. Tabii benim sistemim şu anda büyük bir ihtimal Yenikapı'da olacak yarın. Manifest var, Manifestival. Cuma Ajda Pekkan'la beraberim. Cumartesi Motive, Pazar günü Kenan Doğulu. Ama yarın Yenikapı'da olacağım. Pelin bence yarın kahramanla Yenikapı'ya gelin. Vallahi gelin gerçekten. Orada güzel bir yayın yapalım. Sizi locamda ağırlayayım. Oo, locam da var. Gerçekten locam da var bu arada. Şimdi benim arkadaşımın özel jeti var, tamam mı? Yayın yapacağız özel jetinde. Diyorum ki yayın yapmışken bir de bir tur atalım, hani bir nereye gidelim arkadaşlar. Bana söz verdi arkadaşım. Dedi ki kanka bir yer bul. Arkadaşlar nereye gidelim özel jetle? Vallahi ciddi söylüyorum, sallamıyorum. Yani. Şimdi bazen böyle ayak yaptığımı düşünürsünüz. İbo'nun özel jeti. Hayatım. Hadi bakalım. Ya bugüne kadar çok özel jet bindim. Mesela Tahran'dan Kişadası'na gittim. Çok ünlü bir oyuncuyla. 3 gün kaldık onunla. Oy bu 3 gün. Kim o özel oyuncu? İsmini söyleyemeyiz tabii ki. KVK gereği. Kişisel verileri koruma kanunu devrede. Ya her şeyi de bilmemek lazım yani. Linze gel kardeşim demiş. Linze gel, ben buradayım diyor. Yavuz. Yavuz ya, hiç kulağa hoş gelmedi ya. Hani ne bileyim Tuğba, Özlem, Sevda, Eda, Nurgül. Bak Pelin burada Büyükçekmece. Arkadaşımın bana bir hakkı var, özel jetiyle istediğim bir yere götürüp getireceğim seni dedi. Arkadaşlar bu hakkımı nereye için kullanayım? Gerçekten benim için çok kıymetli olacak.
Benim çok sevdiğim dostum, iyi bir arkadaşım. Oğlum insanın özel jeti olan arkadaşı olur mu ya? En iyi jet arkadaşının jeti. Abi adam söz verdi. Bir sözünü tutmasın radyoda rezil ederim onu. İsmini söylerim yemin ediyorum. Kendisi iş insanı, herkes de tanıyor. Direkt rezil ederim. Dedim ki bana söz verdi, tutmadı. Yerine döndüm aşkı, kimseler onu bulamaz. Sende de... Elif ve Selahattin, Evin Kast'ın değerli oyuncuları. Çok şanslısınız. İyi ki varsınız Elif ve Selahattin. Velet'in klibinde şu anda oynuyorlar. İyi ki varsınız. Abi Salim abiyle de çalışmak çok iyi ya. Ben de çalıştım. Geçen çok güzel bir klip çektik Ferdanlı Yarkın'a. Daha doğrusu Anıl Alan ve Ferdanlı Yarkın düetine. İbocum beni görmeye gel demiş sevgili Mahmut. Allah'ım ya niye ben böyle hakkımı sınırlı kullanıyorum ya? Mahmut ben seni görüntülü arasam olur mu? Özel jet diyorum hani ortam diyorum. Dinleyicilerimize özel 3 geceye 1 gece hediye verelim demiş. Hem de 2 kişi. Hadi verelim. Nereden veriyoruz? Kahvaltı da dahil. Ha 3 gece dinleyicimiz kalacak. 2 gece mi ödeyecek? Aa güzelmiş. Bana yazın lütfen. Şeref abi, Şeref Köse. Ama bir şey söyleyeyim, Şeref abinin oteli güzel. Bu şeyde, ne diyorlar ona? Şeref abi ben geleyim ya. Abi bana sen broşürü at. Sevgili Ayşe, günaydın. Guten Morgen. Herkes burcunu yazsın lütfen. İbocum akrep burcuyum ben demiş. Oo. Sabah sabah akrepler var ya. Kocaman sevgiler. Şeref abi, seni seviyoruz ya. Seni çok özledik demiş İbrahim'cim. Vay. Ama ben de özlenecek bir insanım biliyor musunuz? Vallahi ciddi söylüyorum. Ya ben olsam ben de beni özlerdim ya. Selin Otel, Mersin Taşucu'nda arkadaşlar, Kum Mahallesi'nde. 3 gece kalın, 2 gece ödeyin, güzel. Bak bunu ben sevdim. Bence Ali Bey'e de özel bir... Ali Bey'i de davet. Ali Süzen'i mi? Yok ya, ben gelirim Ali abi. Ali abi zengin abi. Şeref abi, bak bu adamlar zengin adamlar. Biz işçiyiz tamam mı? Bizimle ilgilenimiz... Para parayı çeker hemen... Abi patronlar zaten öder buraları. Ama sen Ali abiyi bence özel misafir et. Ali abiye özel bir davette bulun. Ben senin yerinde olsam onu yaparım. Direkt patronları oyna abi, boş ver. Patronlar her zaman kazanıyor çünkü. Bu arada ben patronlarımı seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. Viyana'da var bir tane. İstanbul'da var. Allah eksikliklerini göstermesin. Ali abi ama beni sevdiğini çok belli edemiyor ya. Terazi burcuyum demiş. Papatya. Teraziler çok iyi ya. Hangi anlamda iyi bu? Çok iyi ya. Pelin'in burcuna, Pelin burcunu yazar mısın solistimiz? Pelin Dalkılıç. Tuğba burcunu yaz. Özlem ve Sevda da burcunu yazsın hemen bize. Bir tane arkadaşımıza ben sesli mesajda böyle hep klavyeyle yazıyor ya. Ben burcunu yaz deyince anlamamış Arzu. Diyor ki borcunu yaz anlamış. İbo anlamadım ne borcu diyor. Kızım burç burç. Özlem ablanın burcu ne sevgili Tuğbacığım? Hemen Özlem'le Sevda'yı da bir yorumlayalım. Ben de kovayım bu arada demiş. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Kovanın kovadan başka dostu yokmuş biliyor musunuz? Bunu anladım. Kovaya kova lazım abi. Kova kovayı çeker. İbocuğum ben de akrep kadınıyım demiş. Süheyla.
Kalbimiz zengin olsun be. Cüzdanımız değil. Cüzdanımız da zengin olsun ya. Ben Euro'yu çok seviyorum. Eğer özel jetle bir imkanın varsa Viyana'ya getirsinler seni demiş. Çok iyi ya. Kübra diyor ki Düsseldorf'a gelebilirsin demiş özel jetinizle. Ya uzun zaman Düsseldorf'a gelmeyi düşünmüyorum. Kızım ben sizin oraya geliyorum, kendimi kız isteme modunda gibi hissediyorum. Bütün kuzenlerini toplamış, bütün akraba 12 kişi. Artı 43 660 130 19 79. Gelmiş, sözünden her dönem bir bedel ödermiş. Aşk Leyla'yla Mecnun'u yerle. Benim bir tane arkadaşım var, diyor ki bir daha evlenirsen sözleşme yap diyor. Ben de radyoda makarasını yaptım ama herkes ciddiye almış. Dedim ki eğer bir daha ikinci bahar yaşarsam 200 bin euro tazminat alacağım dedim karşı taraftan. Ve tüm masrafları da yazacağım. Kübra diyor ki kabul diyor, ben 200 bin euroyu veririm. Çünkü ben seni bırakmam diyor.

Eda'nın burcu da terazi. Farmasi ailesinin prensesi. Eda'cığımın burcu da çok iyi ya. Özlem Koç, Sevda Boğa. Şaka mı ya? Peki eşleri ya da sevgililerin burçlarını, hemen bir ilişki uzmanı bağlanacak çünkü. Tuğba, sen en çok hangi burçla anlaşıyorsun? Sen yaz Tuğba'cığım. Ablan Özlem, Koç kadını, bir de... Bu ne ya? Koç, Boğa, Kova, vay limoney. Aşkımın canı ıslak hamburger çekmiş. Oy ben öyle. Ya keşke Viyana'da yaşasaydın, her gün seni görmeye gelirdim demiş. Öyle şeyler yazmayın, ben gelirim. Sen yeter ki beni görmek iste. Viyana'da yaşamama gerek yok, benim sınırsız bilet hakkım var. Abi vizeyi insan sınırsız vize verir mi ya? Hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Gerçek anlamda söylüyorum. Bir baktım vizeye, dedim şaka gibi herhalde.

Hep soruyorlar İbocuğum sınırsız vizeyi nasıl aldın diye. Öyle. Evliyken iki kere red yedim biliyor musunuz? Demek ki vize başvurusunda bekar bu başvuru yapmak lazım. İbocuğum ben de küçük şarküteri işletiyorum demiş. Dükkanımın resmini gönderiyorum. Paylaşır mısın sayfanda? Tabii ki paylaşırım. Ben kadınların ayakları üstünde durmasını çok severim. Her zaman siz kazanın. Vallahi bak. Ama çok kazanmayın. Çünkü çok kazanınca ilk işiniz bizi bırakmak olur yani. Ablamın eşi de kova demiş. Aa, o zaman çok iyi anlaşır ya. Sevgili Özlem. Erkek kovalar çok... Ha, Tuğba diyor ki erkek kovalar demiş çok iyi olur demiş. Aynen. İyiyiz canım. Tuba diyor ki erkek kovalar tam bir aşk adamı olur. Kadınla çok sahip çıkar. Çok sever. Bak bak bak neler de biliyormuş.

Gerçekten öyle olur biliyor musun ya? Kovayım diye söylemiyorum. Tuğba beni çok güzel anlatmış. Gerçi burç yorumlarını artık Murat Erdat da anlatacak. Murat abi. Murat abi kova erkekleri nasıl bilirsin? Bir yorumlasa da bak. Valla şu an dinleyici var ya aşırı yoğun. Erdat da kısa ama böyle 10 dakika değil. 1 dakikayı geçmesin. Kova erkeklerini yorumlasana kanka.

0: Yalnız çok güzel şarkı ya. Bir delilik yapsak mı mesela seninle diyor. Ne kadar güzel aşk şarkıları ya. Acaba ben bugün çok mu tutkulu şarkılar çalıyorum? Acaba şu an dinleyicimizin keyfi çok mu yerinde? Taşucu aynen. Şeref abiyi de kaydedelim. Hop! Viyana teknik uyuma, programa sahip çık. Yine mi yoğunuz? Abi biz fabrika işletiyoruz her gün ya. Murat abi günaydın, iyi sabahlar diliyorum, hızlandırılmış.
1: Günaydın kankacığım. Süper bir yayın akışı oluyor yine. Herkese iyi dinlemeler. Evet, bugünkü ilk burcumuz terazi. Teraziden başlıyoruz. Terazi bayanları denge, esnetik ve adalete düşkün biridir. Romantik kişiliğiyle tanınır. Kararsızlıklarla ve çatışmalardan kaçınırlar.
0: Çok
1: terazinin ya. En iyi anlaştığı burçlar ikizler, kova ve aslan. Bunlarla çok güzel anlaşırlar. Koçlarla aralarında heyecanlı bir çekim olabilir. Bir dahaki burcu bekliyoruz. Gelen yoğun istek üzerine hemen ikizleri de yorumlayalım. İkizler girdiği ortama hemen ayak uydururlar. Ortama ayak uyduramazlarsa ortamı kendilerine uydururlar. Çok neşeliler, her yere sempatiklikleriyle neşe katarlar. Sıkışmaya hiç gelmezler. Hemen her şeyden sıkılırlar. Fazla üstlerine gidilmemesi gerekiyor. Ama herkesinle de anlaşırlar ikizler.
0: Ya sen kralsın ya, yemin ediyorum Murat abi. Abi çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Murat abi bu işin Şampiyonlar Ligi ya. İbocuğum Gülay ben, beni hatırladın mı demiş. Evet Gülay'cığım hatırladım. Ne yapıyorsun? Ya bir tanesin ya. İbocuğum valla linki gördüm. Seni takip ediyordum Insta'dan. Kızım hala aşırı güzelsin ya. Valla 20 yıllık arkadaşım ama güzelliğinden hiç ödün vermemişsin. Valla tebrik ediyorum. Sesini duyunca hemen sana yazmak istedim demiş. Ne kadar güzel ya. Benim sesimi duyunca bana yazanlara aşırı böyle mutlu oluyorum yani. Gerçekten öyle. Tuğba'cığım kovanın en enerjisini biliyor musun? Avusturya Tuğba. Kabul etmek suçtu sanki, hep vermeden. Ben de kovayım diyor. Ona göre yorum yapın diyor. Bak diyor Şenol abi. Birazdan Murat Erdatlı yorumlara geçecek. Almanya'dan Levent. Çok teşekkürler. Bu arada beni de yorumlayıtsın demiş Murat abi. Acı zamanla geçer. Bilmiyorsan hiç değilse. Ben de kovayım demiş. Oo ne kadar çok kova var radyoda. Vallahi kova burçları bugün ön planda. Hocam ben de aslan burcuyum demiş Ayşe. Tüh ya, dükkanı kapattık ya aslan dediğin. Şaka şaka, birazdan aslanları. Abi aslan bende nasıl bir etki bırakmışsa negatif olarak. Ben normalde aslanları çok severdim işte ama bana kötüsü denk geldi. En güzel yorumcu bence Murat abi diyor Hollanda'dan Ayşe. Aslında ben aslanlarla çok iyi anlaşırım ya, aslan. Diyor ya bir tane Kemal Sunal'ın filmde, abi diyor sana Sakar Şakir denk geldi. Özel jetinde ben de olacaksam olur demiş Kübra. Çok da benim değil ya özel jet. Ne işim var radyo maaşıyla, ben nasıl özel jet alayım? Arkadaşımın özel jeti eski, şimdi Atatürk Havalimanı'nda bana söz verdi. Seni bir yere götüreceğim, gidiş dönüş, bana yer seç dedi. Ben de şu anda yer seçiyorum nereye gelsem arkadaşlar. Ha, bu benim için çok büyük bir fırsat. En azından geldiğime değsin yani, özel jetle alınacağım. Sizin yanınıza geleceğim falan. Sebemedim. Ama değsin yani. Şimdi sevgili Muzaffer'in oraya da gitmeyeyim yani. Ya Muzaffer'in oraya da gideyim de normal tarifeli seferle gideyim. Ha, bir anlamı olsun yani. Bir heyecan, bir adrenalin olsun oraya gittiğim.

Orada çok kıymetli söz yazarımız, besteci. Bugün Instagram'da da keyifle paylaşımlarını takip ettiğim sevgili Ceren Hanım da dinliyor. Ceren Hocaoğlu'na bir alkış. Ceren, en yakın zamanda konuk olarak seni de davet etmek istiyorum. Söz yazarı ve besteci Ceren Hocaoğlu'na yepyeni projeleri ve yeni şarkılarını konuşalım istiyorum. Hatta bir şarkısı var, o kadar güzel.

Arkadaşlar Ceren Hocaoğlu'nun şarkısını hazırlar mısınız? Bihter'cim. Bitti mi Ojen güzelim? Ya benim bu kızlar var ya ekip. Abi oje sürüyor ya yayın. Biz burada yayın yapıyoruz biliyorsun değil mi? Çalışıyoruz yani ekmek parası. Maaş işliyor. Adam bize para veriyor biliyorsun değil mi? Güzelim. Abi iş saatinde oje süren birisini sizce... Ya size sormak istiyorum ya. Çalışma ekip arkadaşınız iş saatinde oje sürüyorsa şu an bir mesaideyiz. Tamam çok eğlenceli bir işim var ama ben yükselen oğlak birisiyim yani disiplinle çalışıyorum. Şu an yanımda oje sürüyor arkadaşlar. Sizce bu rahatlığını neye borçlu?

Ben kendi işimi kendim göreyim ya. Bizim bu ekibi de değiştireceğim bugün. Bugün ne? Yok, yarın değiştirme, aklınızda kalsın. 07.07. Tarihi unutmayın, tamam mı? Bugün son gün. Allah, ben bu ekiple çalışamam. Kızlar oje sürüyor ya, ben burada çalışıyorum. Ceren'in yeni şarkısı çıkmış. Yükledin mi? Yok. Playlist'i aldın mı? Bakalım. Hep bu patron şımartıyor bunları.

Cayıyor aklım. Muhteşem bir şarkı. Bol bol benden isteyin. Önümüzdeki günlerde de radyomuzda konuk olacak isimlerden bir tanesi davet edeceğiz. Bizi kırmayacağını düşünüyoruz. Ceren Hocaoğlu, Cayıyor Aklım. Şimdi radyonuzda.

Yalnız şarkı çok iyi değil mi? Şarkı çok iyi değil mi? Ya ben bayıldım. Söz yazarı ve besteci Ceren Hocaoğlu. Cayıyor aklım. Yepyeni. Daha böyle fırından yeni çıktı. Mis gibi. O kadar güzel. Çıtır simit tadında. En güzelini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada 10 Temmuz, 11 Temmuz ve 12 Temmuz'da Yenikapı'dayım. Manifest, biliyorsunuz ki Manifestival. Çok sevilen isimler de orada olacak. Ben yarın orada yayınımı gerçekleştireceğim Yenikapı'da. Benim için çok güzel bir loca hazırladılar. Dün koordinatör çok kıymetli. Değerli arkadaşlarıma çok teşekkürler. Serkan organize ediyor orada yetkililerle. Serkan'a bir alkış alalım. Cuma, cumartesi, pazar Yenikapı'dayım. Manifestival'deyiz. Manifest'in o güzel enerjisiyle. Ajda Pekkan, Motive ve Kenan Doğulu. 3 gün boyunca ben de oradayım. Herkesi bekleriz. Bileti olan herkesi bekleriz. Hemen sonrasında 18 Temmuz'da Şebnem Ferah'la beraberiz yine Yenikapı'da. Sonra 1 Ağustos, 17 Ağustos tarihler arasında yine Yenikapı'dayım. İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en iyileriyle olacağız. Aralarında Yıldız Tilbe, Semih Cenk, Serdar Ortaç Saygı Bir, tüm sana 35 sanatçı olacak 4 Ağustos'ta. Çok değerli başsavcı, benim çok yakın arkadaşım. Mesut'um, o da dinliyor. O da 4 Ağustos'ta özellikle gelecek benim için. Yerin hazır Mesut. İbrahim abi diyor. Heyecanla bekliyorum. Bir de Sıla'yı çok seviyor. Sana Sıla'ya da hazırladım. Sıla da ayın 30'unda. Okey. Tarkan konserinde tanıştığım Almanya Dortmund'da Ayşegül, sevgili Rümeysa. İyi ki varsınız. Onlar da dinliyor. İbrahim'cim nasılsın? Seni dinliyoruz şu anda. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Özellikle senin için İstanbul'a geleceğiz demiş. Çok teşekkürler. Beklerim valla. Bu hafta sonu gelmeyin ama. İlgilenemem çünkü.

Evet. Güzel şarkı. Bu şarkı hangi burçlara gelsin arkadaşlar? Sizce bu şarkı hangi burçların şarkısıdır? Murat abiye soralım. Erdatlı, bu şarkı hangi burçlara özel bir şarkıdır sence? Yavuz, teşekkürler dostum. Murat abi konuk olarak görmek isteriz demiş. Tabii ki alırız. Yeter ki müsait olsun. Hocam öyle demeyin diyor. Aslanların iyileri de vardır demiş. Evet ya. Ben zaten iyilere bir şey demiyorum ki. İyi aslan zaten iyi. Bu arada aslanların hepsi iyi.

0: Ne Koç burcunun şarkısı mı? Yok canım. Aylin diyor ki bence tam koçlara uygun bu şarkı. Boğalara uygun Berna. Bence boğaların şarkısı demiş. Koç mu boğa mı? Aslanlara uygun demiş. İtalya'dan günaydın. İbo 24'ünde geliyor musun Rimini'ye? Ya bana bir tane vizesi olan bir arkadaş lazım. Sevgili Faruk, onu bir ayarlasam İstanbul'dan geleceğim, okey? Çünkü ben tek başıma artık gidip gelmek istemiyorum ya. İstanbul'da vize problemi olmayan bir arkadaşım olursa beraber gideceğiz. 24 Temmuz, 26 Temmuz İtalya'ya benimle gelmek istiyorsanız. Ne tüm masraflar bana mı ait? Batırdınız beni ama canınız sağ olsun. Murat abi ne diyorsun bu duruma? Erdatlı yorumlara bakalım.
1: Evet, kova erkeği bağımsızlığa çok önem verir. Entelektüel ve yeniliğe açıktır her zaman.
0: Evet.
1: Zeki ve arkadaş canlısı biridir. Çok sempatiktir. Tam bir aşk adamıdır. Tanıdığın var mı dersen var, İbrahim Elden. Kovaların bir de en iyi özellikleri, arkadaşlarının mallarına iyi sahip çıkarlar.
0: Ya sabah... Arkadaşlar bakın ne kadar tadında değil mi? Tüm kovalar o kadar güzel anlatmış ki. Şimdi ben kova burcum ama sağlam kovayım yani. Hani 02-02 doğum günüm. Tam böyle ortasında yani. Abi adımız çıkmış. Kovalar yok şöyle yok böyle. Oğlak kadını Tülay geldi. Dövmeli Tülay. Hoş geldin Tülay'cığım. Yeni dövmeler var mı Tülay? Tülay 28 tane dövmesi var Tülay'ın.

Bittim gözüme. Şenol abi sesli güldüm diyor trende. Ya adamsın ya. Esin ablam, sevgili Şenol abi ve kardeşimize de günaydın diyelim. Yeğenimize de bir günaydın diyelim. İbocuğum Trabzon'a gelecek misin? Seni gezdirmek istiyorum demiş. Olur. Rüzgara, eski aşklarımı, biri gelir, biri... Ceren Hocaoğlu dinledi mi ya şarkısını? Ceren bizi duyabildi mi?

Bak benim en çok anlaştığım burç kovalarmış bugün. Ben başka burçlara bakmamam lazımmış. Ama koç da var, boğa da var, ikizler de var. Nine Ibo, senin anlaşacağın frekans anlamında iki kova birbirini çok iyi anlıyormuş, biliyor musunuz? Azan tüm kovalar... Tüm kovalar yandı. Şaka şaka. Gerçekten kovalarla inanılmaz. Her şey net oldu. Kovalarda da her şey net olduğu için öyle şey yok. İşte bakalım edelim yok abi. Bir şey yapılacaksa yapılır mesela. Biz öyleyiz değil mi? Sevgili Ceren, ne diyorsun bu duruma? Ceren, senin en çok anlaştığın burç hangisi? Ceren de kova çünkü. Ceren'e de soralım. Eşin, sevgilin ya da değer verdiğin birinin burcunu hemen yazalım. Çünkü ilişki uzmanı Murat abi birazdan yorumlasın bakalım. Tuba diyor ki, ben kovanın üstüne adam tanımam diyor. Oo, Avusturya'dan Tuba fişi çekti. Bittim gözün aydın. Kahraman, Pelin'in burcu ne? Solistimiz. Bugün ne kadar güzel sanatçılarımız dinliyor. Çok hoşuma gitti ya. Dün gece de Güneş dinledi. Güneş Turhan yeni şarkısı çok iyi ya Güneş. Güneş'i de konuk alacağız. Benim Kral FM'den Afrikalı Ali abim. Çok kıymetli benim dostum, abim. O yüzden onun aracılığıyla tanıştık Güneş Hanım'la. Güneş Turhan'a da çok selam. Onu da konuk olarak davet edeceğiz. Yeni kapıdaki locanda beni de ağırlarsan çok sevinirim diyor. Tabii ki.

0: Manifest'e gelmeyi çok istiyorum demiş. Buyurun gelin. Bileti olan herkes gelebilir. İbo'cum bak bu yakışıklı adam bana nasıl bir hediye aldı demiş. Aa ne kadar güzel ya.
1: Kader oyununa nedense alışamadım. Dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes...
0: Senin yaptığın iş gerçekten çok güzel. Birçok insana sesleniyorsun demiş. Öyle tabii Ayşe. Hollanda.

Bak ne güzel, kıymetli kocası çok güzel çiçekler, böcekler dalmış. Allah'ım. Hadi tadını çıkartın. Romantizm üst düzeyde.

İbocuğum Kanada'ya iyi geceler der misin? Tam uyuyacaktım, sesini duydum, biraz bekliyorum demiş şu anda. Çok teşekkürler. Toronto'da mısın Suna? Suna o kadar güzel. Ne diyorlar, enerji taşlarından bir şeyler, bileklik falan yapıyor. Antalya'da Nafize de yapıyor ama Suna benim yakın arkadaşım. O da Toronto'da yaşıyor. Ayrılmış ama üzüldüm. İbocuğum, eşimden ayrıldım. Ama ben belirli bir zaman yine Toronto'da yaşayacağım demiş. Ne kadar güzel. Hayırlısı olsun inşallah sizin için. Ne diyeyim? Kız ne ümitlerle gitti buradan ta Kanada'ya, Toronto'ya. Demek ki olmuyor.

0: Kocam Koç burcu demiş. Ve çok seviyorum onu diyor. Hollanda'dan Ayşe, ne güzel. Koçlar sevilir ya. Erkeği de kadını da iyidir. Eğer hayatınızda bir koç, bir boğa, bir de kova varsa korkmayın. Buket diyor ki, İbo'cum sana çok güzel bir hediye yollayacağım, adresi yazar mısın demiş. Canım adresi biliyorsun. Aa, bir şey soracağım. Ataköy'deki yerimi değiştirdim. Sana yeni adresimi atarım, okey? Oraya yollama. Yoksa doktora gider valla. Şimdi Ataköy'e taşındım. Ataköy'de ilk taşındığım yer, o kadar mutsuzdum ki anlatamam. Çok mutsuzdum ama şimdi çok daha mutluyum. Benim bu arada çok güzel, IKEA'dan da güzel böyle ev eşyaları falan siparişler. Bütün hepsini. Geçtiğimiz günlerde de dönen yatakta almıştım ya. O da çok, ona bir türlü nevresim bulamıyorum ya. Ona özel artık kardeşim bir ayar çekecek. Çok iyi ama. Ataköy'de benim komşularım da çok iyi. Bak Ezgi var, benim doktor arkadaşım. Ondan sonracığıma yine psikolog arkadaşımız var, sevgili Buse. Gerçi onun psikolojisini ben düzeltiyorum ama olsun. Günaydın Ayşe'cim, buyur güzelim.
1: İbo, neden gerçeği söylemiyorsun, atıyorsun ya. Diyorum ki kocam Koç burcu be, en zor burç. Kendini patron sanıyor, ben patronum diyor.
0: Ya her yazdığını niye okuyorum? Bak sen kendin söylüyorsun. Ha, ben bunu istedim. Okey. Kocam diyor kendini patron sanıyor. Öyle okunur mu? En azından senin sesinden duymuş olur. Öyle niye sansın ki, adam 10 numara adam yani. Ya ne istiyorsun Mehmet'ten ya? Mime. Tatile ne zaman geliyorsunuz? Bir aşkın Tuna sözleri. Aşkın abi de çok severim ya. Geçen gün beni çok güzel bir yere götürdü. Bu arada Anadolu yakasında bir yer keşfettim. Fener yolunda. Abi ben bundan sonra orada takılıyorum. Yemin ediyorum. Ataköy'den Marmara'ya bir atlayacağım. O tarafta oturanlar varsa beni davet edin gerçekten. Abi aşırı mutlu oldum ya.

Evet, terazi. O zaman kovayla teraziyi yorumlatacağız. Murat abi bak, Ceren kova burcu. Teraziyle bakalım. Hemen Murat abi de notlarını alsın ilk fırsatta. Bize geri dönüş yapacak diye düşünüyorum. Peki bir kahve molasına çıkayım arkadaşlar. Bu arada Burcu Çetinkaya saat yarım saat sonra 30 dakika sonra canlı telefon bağlantısında Burcu ile konuşacağız. Yeni şarkısı çıktı Burcu'nun. Burcu Çetinkaya da çok da severim. İyi bir arkadaşım. İyi bir söz yazarı o da. Şarkıları çok da cici. Yarım saat sonra Burcu ile konuşalım.

0: Acım
1: taze. Bence Murat abi taksiyi bıraksın. Burç yorumlarına gelsin. Her burç yorumuna Murat abi kaç euro, kaç eurodan kazanırız? Ruhun belki can çekişiyor. Adam diyor işini buldu diyor. Ya Emin abla aynen. Ya da ek gelir.

0: Her zaman aşkla kaybediyorum diyenlerin şarkısıydı. Damla öyle yazmış. Ya her zaman kaybediyorum. Acaba bende mi bir sorun var demiş. Yok be, takılma öyle şeylere. Kazandığın birisi olur. Ya da bir şeyleri kazanacağım diye uğraşma ya. Bırak akışını. Allah Allah. Bir şey olursa olur zaten. Günaydın İbo'cum diyor. Oo, Bircan Hanım, Anka Premium Event. Hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayrola. Nuray ablamı aradın mı sabah? Şimdi bizim çok kıymetli söz yazarı Ceren Hocaoğlu'nun da Kova'ya terazi miydi? Bakalım yorumlayalım.
1: Evet, Kova kadınları zeki, özgürlüklerine düşkün, yeniliklere açık. Dikkat çekmeyi çok severler. Mantıklarıyla çok hareket ederler. Sadece kötü huyları sabırsızlardır. O da gerçi çok kötü bir huy değil. Doğruları varsa sabırsızdır. Dostluklara da çok önem verirler. Bir dahaki burçlar yarına inşallah. Burçlarınızı yazın yazın gelsin.
0: Ya Murat abi ya, çok iyi. Kovaları anlattı. Avusturya'dan sevgili Tuğba, o da Kova'ydı. Ceren Hocaoğlu, o da söz yazarı ve besteci, kıymetli sanatçımız, o da Kova'ydı. Ama o terazi için yorum istemişti. Teşekkürler sevgili Ceyda. Pınar çok sağ ol, Bahçeşehir'den. İbrahim'cim, en güzel şarkıları bana da armağan eder misin? Tabii ki. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Artı 43 660 130 19 79. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0 frekansında yayınız. Kıbrıs. Tatile Kıbrıs'a gidenler bana yazsın lütfen.

Şimdi bizim çok kıymetli oyuncu arkadaşımız Ayfer Çalgıcı da dinliyor. Ayfer nasılsın canım? Ayfer'in bir enerjisi var yemin ediyorum var ya. Neye benim bugün yüzme kursum mu var? Ya çok iyi ya. Ayfer son hazırlıklar yapıldı mı? Abi yüzme hocam bile çok güzel ya. Yasi. Ben işimi biliyorum ya. Ben işimi biliyorum işe gitmiyorum. O yüzden evden yayın yapıyorum. Hani ne oldu bizim bu aşkın sesine gelecektiniz. Ayfer yalan oldunuz hafta sonu. Kesin bunlar sevgilileriyle program yaptılar. Bunlar var ya az değil yemin ederim. Bu Ayfer'le Yasi. Sattılar beni ya hafta sonu vallahi. Artı 43 660 130 19 79. Radyonun WhatsApp'ı bir 15 dakika sonra canlı bağlantımız olacak, bilginiz olsun. Şenol abi diyor ki İbocuğum harikasın demiş. Şenol baba sen de öyle ya, sen de bir kovasın.

Çağırmadın ki gelelim demiş. İşte bak ben de bunu sevmiyorum Aykar. Ya benim aramamı beklemeyeceksiniz. Siz arayacaksınız. Allah Allah. Hiç sevmediğim şey ya. Arayacağım. Hep benden. İnsanoğlu nasıl biliyor musunuz? Dur şunu konuşmam lazım. Aşırı mesaj var bu arada her yerden. Instagram'dan, WhatsApp'tan. Şimdi şöyle bir şey var. Tenzih ediyorum tabii ki yapmayanlar yapmıyordur ama şimdi bazen insanoğlu nasıl biliyor musunuz? Hep böyle bekler beni davette. Abi davet niye bekliyorsun? Arayacaksın canım ne yapıyorsun? Hadi şunu yapalım bir heyecan. Heyecanı bitmiş insanların. Ondan sonra kendileri yapmayınca da gelmeyince bir şey ilgisiz oluyor. Nine yanlış bir düşünce. Ne verdin ki ne istiyorsun? Öyle derler ya. Sen organize olup arayacaktın demiş. Ha, ben öyle demişsem tamam benden kaynaklı. Bir yerde yaşamak isterdim. Bir de bize yemek yapacaktın. Ne oldu diyor vaat dedim. Oo ben bayağı bir mutluyken söz vermişim ya. Kızlar iyi ki var ya aç gelmediniz ha. Bir de diyor hani bize yemek yapacaktın demiş. Size ben ne hazırlayayım söyleyin hadi. Kıyamam ya. Ben sözümü tutayım hemen. Hayır ya daha yeni kalktım konuşamadık demiş Nuray'la. Hayırdır inşallah. Hani Türkiye saati 9'da beni ilk arayana hediyem vardı. Nuray abla kazandı hediyeyi Bircan'cığım. Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde. Ayfer Çalgıcı benim çok kıymetli, çok değerlim. Oyuncu ve sunucu arkadaşım. Sevgili Yasi de benim yüzme hocam çok kıymetli iki güzeller güzeli. Bugün kızlar selfie atalım ya havuzdan. Bugün bütün arkadaşlarımın hepsi organize sıfır sende demiş olur demiş tamam. O zaman arabanızı almayın olur mu? Ben organize ediyorum Ayfer'cim. Ama arabayla gelmeyin arabanız

arabayla gelseler hemen kaçmak isteyecekler. Öyle olur ya genellikle. Benim şimdi bir arkadaşlarım var, tamam, ben de öyleyim. Buradan gittim ta karşıya. Ama ortam o kadar sıkıcı ki, o kadar negatif. Bilmiyorum ya, atladım taksiye geri döndüm ben, ama sıkılan ortamlarda hiç durmam, bir dakika bile durmam. İstanbul'da da yaşadım. Ama Allah'tan benim hayatım renkli ki insanlar sıkılmıyor. İbocuğum ben de yeni uyandım demiş. Bana da bir günaydın şarkısı yollar mısın Yasemin? Tabii ki.

Ayfer Çalgıcı çok başarılı model ve oyuncu, sunucu arkadaşım. Bugüne kadar birçok dizide de oynadı. Çok iyi bir enerjisi var. Benim için çok kıymetli. Ayfer Çalgıcı YouTube kanalına göz atın. Çünkü gerçekten çok iyi, başarılı bir oyuncu. Ayfer diyor ki yemekler sende, güzel yemekleri sen yapıyorsun diyor. Hadi bakalım. O zaman Yasi de gerçi İranlı, Tebrizli. Senin de damak tadına uygun bir yemek olsun. Hem biraz Ege olsun, hem biraz İran usulü, biraz bizim Doğu mutfağı, biraz Karadeniz. Ortaya bir karışık yaparız artık.

Ayfer Çalgıcı ve onu seven takipçilerine de bir günaydın diyelim, iyi haftalar. Birazdan Burcu Çetinkaya burada olacak. 10 dakika sonra canlı yayın telefon bağlantısıyla yeni şarkısını konuşacağız.

0: Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Sevgili Rezan, dibini sıyıralım aşkın. Ne güzel bir şarkı ya. Yani Atıl Esen Demir'in çok özel bir şarkısı ya. Abi adam yazıyor ya. Süper ya. Tuba ne diyorsun? Çok iyi değil mi? Tuba Saraçları da buradan çok selamla. Bizi keyifle dinliyor şu anda. Sevgili Atıl'ın şarkısı. Hazır mısın? Bir radyonun sesini açabilir miyiz? Rezan, dibini sıyıralım aşkım. İyi bir şarkı. Buyurun.
1: Dibini sıyırdık aşkın.
0: Vallahi dibini sıyırdık aşkın, ne kaldı geride diyen var mı? Dibini sıyırdık aşkın. Gerçekten böyle. Sözler çok güzel. Dibini sıyırdık aşkın Beybocuğum diyenlere bir WhatsApp'a gelebilir mi?

Kıymetli dinleyenlerimiz, aynı zamanda resim öğretmeni, sanata olan değeri de rezan. Ne kadar güzel keşfedilmiş bir isim. Allah, Atıl abiyi keşfetmiş ya, Tuğba, ne diyorsun? Çok iyi değil mi?

Evet, gerçekten çok güzel Rezan. Ben bu şarkıyı sevdim ya. Listemizi alalım hemen. Bu arada sevgili Tuğba Saraçlar, nasılsın? Güzel bir programımıza sürpriz yap, tamam, bu hafta içi. Bence güzel olur. Şimdi yarın Yeni Kapı'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yarın Yeni Kapı'dayız. Haberiniz olsun. Artı 43 660 130 19 79. Burcu'nun şarkısını arkadaşlarımız dün yüklemişti. Ona da çok sevgilerimizi iletelim. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dedim ki programımıza da hemen Burç Çetinkaya'yı da konuk alalım. Ona da sevgiler, selamlar. Peki, şimdi biraz zaman kazanıyorum. Neden biliyor musunuz? Sistemim çöktü şu anda. Yeni sisteme geçemiyorum. Evet. Şöyle bir şey yapacağız. Diğer sisteme geçmem için güncelleme istiyor. Okey. Şimdi bir radyocu için B planı her zaman devrededir. Telefondan yayına verin biraz. Abi ne yapayım ya, şu an çöktü yayın. Şimdi bir şarkılık telefondan yayına girelim. Sonra tekrar da buradayız. Şarkıdan sonra Burcu Çetinkaya konuğumuz. Hep Tuğba var ya, nasıl bir enerji yüklediysen. Hemen çöktü sistemim.

0: Ya Burcu, gördün değil mi? Kadir abi bize ne yaptı ya? Kadir Balık çok tezcanlı ya. Ben hayatımda bu kadar panik atak, bu kadar tezcanlı. Hadi bu, hadi hadi. Daha şarkı cuma çıkacak. Nasılsın? Özledik vallahi. Seninle...
1: İyiyim, sağ ol. Valla ben de. İlk bu yola sen de girdin biliyorsun yani.
0: Evet, tabii beni unutman mümkün değil yani, lütfen. Burcu, aynen. Beni unutursan küserim yani.
1: Ama, aynen.
0: Ama ben de unutulacak insan değilim ya. Vallahi değilim. Biraz beni övün radyoda.
1: Nasıl? Sağ ol, emekliyim.
0: Sağ ol. Nasılsın? Her
1: tabii
0: şey yolunda
1: ki,
0: mı?
1: Tabii ki. Ayıp ettin. Her şey... Yolunda çok şükür. Bu şarkıya daha bir bomba gireyim bakalım. Gümbür gümbür geliyor İbrahim.
0: Ya süpersin ya. Dur şöyle yapalım. Burcu Çetinkaya. Ya az önce sistemim çöktü biliyor musun? Allah'ım bir nazarlara geldim, anlatamam ya.
1: Duydum. Neyse. Benim şansım. Benimdir o.
0: Ya
1: seninle ilgili değil, korkma, o benimle alakalıdır.
0: Ya süpersin. Alttan yine Burcu'nun bir şarkısını döndüreyim. Şarkıyı konuşalım. Cuma çıkacak olan şarkının ismi ne? Nasıl yazdın?
1: Kız.
0: Şarkının adı ne?
1: Olur. Kara Sakız.
0: Kara Sakız. Evet, senden dinleyelim bu şarkı, çünkü cuma çıkacak ama dinleyicilerimize biraz bilgi de verelim. Nasıl izleyebilirler? Nasıl dinleyebilirler? Cuma, çünkü seni cuma günü konuk alacağım. Bir normali alabilir misin Burcu? O radyoyu kapatalım. Evet Burcu. Evet. Seni, evet,
1: tamam,
0: şu anda duyuyoruz. Evet, süpersin. Okay. Tamam. Şimdi Kara Sakız'ı cuma günü çıkartacağım. Ben de dedim ki şarkı çıkmadan bir 5 dakika dinleyicilerimiz cuma günü, çünkü Spotify'da ve YouTube'da şarkıyı bir beklesinler. Cuma günü de şarkıyı yayına vereceğiz çünkü. Ama Burcu'nun yeri bizde çok ayrı. Ben haftaya senin böyle bir sesinle bir merhaba demek istedik dinleyicilerimize. Burcu, şarkıyı ne zaman sen yazdın?
1: Şarkıyı yaklaşık 3-4 ay önce yazdım. Yeni, taze sayılır yani aslında.
0: Ha, yeni yazdın. Ne kadar güzel. Kaç tane şarkın var Burcu?
1: Evet evet. Çok. İnanılmaz. Yani belki 200 falan vardır
0: ne
1: yani.
0: Ne diyorsun ya? 200 tane. Maşallah ya. Hadi inşallah yarın bir gün o şarkıların hepsinin güzel güzel böyle karşılığını görürsün inşallah. Büyük emekler veriyorsun.
1: İnşallah. İnşallah, çok sağ ol.
0: Sevgili Burcu, dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Bak, Avrupa, Türkiye ortak yayın. Şimdi biz bu şarkı cuma günü çıkacak. Çıkmadan da yayına veremiyoruz biliyorsun. Radyo sisteminde böyle bir sistem var. Şarkı dijitalden sonra radyo programına seni konuk alacağım ama dedim Kadir abimizi çok seviyoruz. Kadir benim, bizim abimiz, dostumuz, büyüğümüz. Dedik hadi bu şarkıda dedim Burcu'ya bir selamlayalım. Cuma günü saat Türkiye saatiyle yine konuk alacağız bir 5 dakika. Anlat şarkıyı bana, bırakma tabii ben ki. Konuşturma beni. Burcu, anlat bir şeyler. Sanatçılarımıza ben şu konuda diyorum. Ya beni konuşturmamanız lazım.
1: Ben zaten biliyorsun. Evet. İlk ben yeni bir yolla başladım aslında bu serüvenime. 3 sene kadar önce. Ondan sonra ikinci şarkımda insan, orada işte seninle tanıştık. Ve çok güzel desteklerin oldu. Bu çıktığım yolda çok güzel yol gösterdin. Teşekkür ederim. Seninle çalışmak benim için ayrı bir konfor ve rahatlıktı. O şekilde devam ettik. O zamandan beri de seninle yine de devam da ediyoruz. Teşekkür ederim sana emeklerin için.
0: Her zaman. Burcu Çetinkaya, sosyal medyadan, dijital ve işte Spotify ve YouTube'dan dinleyicilerimiz de sana Işık Hızı'yla nasıl ulaşabiliyorlar? Cuma konuşacağız zaten seninle.
1: Burcu Çetinkaya Official Instagram hesabım. Burcu Müzik'te TikTok hesabım. Oralardan bana kolaylıkla ulaşabilirler. Ayrıca bir de kanalım var tabii ki. O da Burcu Çetinkaya Müzik şeklinde. Oradan da ulaşabilirler.
0: Ne güzel.
1: Her şekilde yorumlarını bekliyorum.
0: Çok teşekkürler Burcu Çetinkaya. Cuma günü yeni şarkın Kara Sakız. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında biz herkesten önce sana bir hayırlı olsun demek istedik.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Senin de her zaman.
1: Klibi çok bomba oldu. Enteresan bir klip. Çok dikkat çekeceğini düşünüyorum. Değişik bir klip. Yani Türkiye'de pek yapılmamış bir klip. O yüzden bakalım dinleyiciler, izleyiciler yorumları ne olacak.
0: Nerede çektin
1: ediyorum
0: klibi?
1: Klibi Koteki Yapım diye bir platoda çektik.
0: Hadi bakalım.
1: Orada şekilde evet.
0: Cuma günü heyecanla bekliyoruz. Kaçta çıkacak klip?
1: 17'de, Cuma günü 17'de yayında bütün platformlarda.
0: 10 Temmuz saat 17 tüm dijital platformlarda yayında. Biz de Burcu'nun yanındayız. Burcu Çetinkaya, iyi ki varsın. Seni seviyoruz. Haftan güzel geçsin.
1: Çok teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Viyana FM de iyi ki var. Herkese teşekkürler. Tüm dinleyicilerime de
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür. Hoşça kal Burcu.
1: Hoşça kal.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı sevgili dinleyenlerimiz. Ben artık yavaştan bir gideyim ya ufaktan, çünkü dün gece de yayındaydım, biraz yoruldum. Yayından sonra biraz gideyim, biraz havuza gireyim. Biraz dinlenin, biraz spa'ya gideyim. Vallahi keyfim yerinde bugün. Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Pindirings ana sponsorumuz. Pindirings'le İbrahim Elden güne başladık. Belçika'dan Selma. Selma sen neredesin ya? Casper gibisin. Bir varsın bir yoksun. Kamer de öyle. O da Casper gibi var. Teşekkürler. Bir manifest çalalım ya. I'm like Inception, I play with your brain, so don't... Manifest. Cuma madem berabersek. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Pindirix'e çok teşekkürler. Pindirix Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bintat süpermarketleri en güzel şubeleriyle devam ediyor. Bu arada 22. Viyana'daki şubesine mutlaka gidin. Harika bir şube. 22. Viyana'da Bintat süpermarketleri hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan sevgili dostlar. Sevgili Ayfer Çalgıcı teşekkürler. Diyor ki Pindirix reklamlarını da benim oynamam lazım. Bence de kesinlikle senden daha iyisi zor. Yarın yayınım Yeni Kapı'da olacak. Biliyorsunuz ki Manifest. Cuma, cumartesi, pazar Yeni Kapı'da ama ben bu hafta full Yeni Kapı'da olacağım. Focus yapım ailesine çok teşekkürler. Beraber işbirliğimiz olacak. Sizi seviyorum. Sarılalım hadi en sevdiğim parfümümle. Sıkayım şöyle. Güzel koksun. Evet, biraz da kalıcı. Size aşığım ben. Vallahi her gün sizinle olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum.

0: Viyanerden. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Türkiye SEPA'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye Avrupa'da euro para transferlerini kolaylaştıran tek euro ödeme alanı yani SEPA sistemine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye ile SEPA üyesi ülkeler arasındaki euro transferlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha kolay yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin hem vatandaşlar hem de şirketler için önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor. Yeni X-ray cihazları kullanılmaya başlandı. Viyana Havalimanı'nda el bagajındaki 100 mililitre sıvı sınırı 3 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırıldı. Yolcular artık el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek. Ayrıca elektronik cihazlar artık çantalardan çıkarılmayacak. Bu uygulamanın Viyana Havalimanı'na özel bir uygulama olması sebebiyle başka havalimanlarında kural farklılık gösterebilir. Eski trenler seferden çekiliyor. Avusturya'da Devlet Demiryolları yaklaşık 50 yıldır hizmet veren 4020 serisi trenleri son seferinin ardından emekliye ayırdı. Özellikle Viyana-Espan hattının simgelerinden biri olan trenlerin yerini daha modern ve konforlu CityJet çift katlı trenler alacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Katı atık tesisinde büyük yangın çıktı. Viyana'nın 22. bölgesinde Stadlau tüneli yakınlarında ve A23 otoyolu kenarında bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde büyük çapta yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle A23 otoyolunun ilgili bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangından yükselen siyah duman Viyana'nın birçok noktasından görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle söndürülürken güvenlik nedeniyle otoyol yaklaşık 40 saat trafiğe kapatıldı. Depozito uygulaması Türkiye'de başladı. Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlayan depozito yönetim sistemi kapsamında ilk 5 günde 7.621.974 plastik, cam ve alüminyum ambalaj iade edildi. Markette kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Belediye ekipleri tarafından Viyana'nın 10. bölgesinde düzenlenen denetimlerde bir markette yüzlerce kaçak elektronik sigarayla çok sayıda tütün ürünü ve ruhsatsız cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi. Yaşlı adam kasıtlı gaz patlamasıyla suçlanıyor. Viyana'nın 21. bölgesi Floridsdorf'ta gece saatlerinde meydana gelen şiddetli gaz patlamasında bir müstakil ev tamamen yıkıldı. Çevredeki birçok binada hasar gördü. Olayda 10 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan 94 yaşındaki ev sahibi ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaralılar arasında hamile bir kadın da bulunurken diğer yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ve savcılık patlamanın kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Hastanede tedavisi süren 93 yaşındaki ev sakini hakkında kasten genel tehlikeye neden olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Göle uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil Turrah Gölü'ne uçtu. Araç kısa sürede sulara gömülürken 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Polis kazanın sürücünün direksiyon başında geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmalarında Norveç Brezilya'yı 2-1, İngiltere Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe kamp için Avusturya'ya geldi. Fenerbahçe futbol takımı Avusturya'da gerçekleştireceği yaz kampı için hava yoluyla Yukarı Avusturya'nın Linz şehrine geldi. Kafile daha sonra karayoluyla kampın gerçekleşeceği Windisgarsten'e geçti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. etti.

소개해야지. 갈게.

merhaba, merhaba, ben geldim. Viyana FM Kavşağı'nda bir hafta başında, pazartesi gününde yine yeniden buluştuk, başlıyoruz.

Takvim yaprağımız 6 Temmuz Pazartesi'yi gösteriyor. Tamer'in beyanıyla günlerden Pazartesi en sevdiğim gün. Yani ben bütün günleri seviyorum ama Pazartesi'yi bir ayrı seviyorum. Bir şarkı, bir an yeter. Neden? Çünkü bir başlangıç hevesi var. Hiç kullanılmamış bir hafta var önümüzde. Bakalım bu haftaya neler neler yazacağız. Ne fazla

0: Evet, Keyfe Keder programının sponsorlarına bir teşekkür ederim öncelikle. Çünkü bu programların sizlere ulaşmasını sağladıkları için, bizi destekledikleri için en özel, en kıymetli teşekkürler onlara gitsin. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket, bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun inşallah. Ve %100 yerli içeceğimiz Pin Drinks ve ulusal içeceğimiz ve sağlıklı içeceğimiz. Sıcak yaz günlerinin bence kurtarıcısı, can kurtaranı Pin Drinks'e de çok teşekkür ediyoruz.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda söylüyorum, bu programda da eksik kalmasın. Sizlerden gelecek olan mesaj.

mesajlar. Benim mutluluk kaynağım. Hadi beni mutlu edin. Evet, birini mutlu etmek için çok büyük hareketlere ihtiyacınız yok. Küçücük hareketler birini mutlu eder. Birini mutlu ederken kendinizi de mutlu etmiş oluyorsunuz. Yani kendinizi mutlu etmek için birini mutlu edebilirsiniz. Mesela bana merhaba diyebilirsiniz. Ben mutlu olurum. Sonra siz mutlu olursunuz. Oh, mis.

Evet efendim, kimlerin mesajlarını görüyorum. Şöyle hemen bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Tamer. Tamer yazmış, Ayten yazmış, Günay yazmış, Cevat noktasını koymuş, demek ki çalışıyor. İyi çalışmalar, iyi dinlemeler, İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevat'cığım, Allah işini kolaylaştırsın. Ispartalı Ayşe yazmış, Suat bizlerle birlikte. Selam abla, hayırlı haftalar, bol yağmurlu Salzburg'dan herkese selamlar, iyi dinlemeler. Vallahi yağmur yağmış. Burada da yağdı dün, var ya nasıl yağmur yağdı. Hava bir rahatladı. Ama Isparta'da sizlerin gördüğü sıcaklığı görmedim ben. O yüzden de yağmur iyi ki yağdı. Vallahi yağmur yağdığında seviniyorum. Bahçem için seviniyorum. Sevgili Ali bizlerle birlikte, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Ve Türkiye'den, Kemer'den. Ooo, güzel yerden bir mesaj var Zuhal'den. Bir de fotoğraf. Aa, kahveler içiliyor. Vay arkadaş, erken mi içiyorsunuz kahvenizi? Evet, Antalya'nın Kemer'ine sevgiler, selamlar. Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin, sarıldım kocaman, öpüyorum. Sana ve dinleyen herkese mutlu, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum. Hepsine keyifli yayın akışı dilerim. Çok güzel bir yayın akışı olsun inşallah. Vallahi fotoğrafa bakıp da imrenmemek mümkün değil. Ne diyelim? Ben de yakında tatile gidiyorum. Bugün aldım haberini. Ay çok mutluyum. O zaman ben de böyle kahveli, denizli, Ege'li fotoğraflar paylaşabilir miyim? Şenol şimdi kızabilir. Ama Şenol'u kızdırmayalım. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Yan yana durdukça büyür kalbimizin sesi. Esin'cim merhaba. Kullanılmamış bir haftanın ilk gününde düştük yollara sabahın altısında. Allah kolaylık versin. Merhaba ablacığım, nasılsın? Selamlar herkese, bol sohbetler. Mutlu ol abla. Mutlu ol her zaman. Hep birlikte mutlu olalım. Ben tek başına mutlu olmaktan çok keyif almıyorum. Herkes mutluysa ben daha çok mutlu oluyorum. Ve Selim beni mutlu etmiş. Allah da onu mutlu etsin. Merhaba o zaman demiş. İyi, merhaba olsun. Merhabalar benden de sana gelsin. Ben de seni inşallah program boyunca mutlu ederim. Böyle karşılıklı mutlu mutlu 2-2,5 saat geçiririz. Yalçın Emine bizlerle. İyi yayınlar canım, dinlemediğim demiş. Çok öpüyorum. Çok acayip öpüyorum. Hoş geldin. Acayip öpmek nasıl bir şey ya? Ne bileyim, içimden geldi. Evet, Almanya'ya sevgilerimi selamlarımı göndererek Tamer'in mesajıyla yolculuk tam olarak başlasın.

Evet, konular karışmasın. Aslında Tamer'in mesajıyla devam edecektim ama bu acayip öpme meselesi şöyle bir şey. Vallahi bazen kelime bulamıyoruz ya. Yani çok samimi, çok içten böyle sarıldım, öpüyorum. Canı gönülden der gibi acayip çıktı. Yalçın Emine. Vallahi ben de anlamadım ama ben de seni acayip öpüyorum işte öyle. İşte öyle bir şey. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Güzel bir hafta olsun inşallah. Tatilde olanlara güzel tatiller. Çalışan arkadaşlara hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim. Gürcan Bey, bakayım fotoğrafa. Allah, Akdeniz. Ne güzeldir oralar şimdi. İyi tatiller. Ve sevgili Burak bizlerle birlikte iyi yayınlar dilerim demiş. İyi dinlemeler Burak'cığım, hoş geldin. Tamer'cim nasılsın? Dünya Kupası'ndan Almanya'da elenmiş. Bak nasıl takip ediyorum ama. Altı Temmuz pazartesi giydim Fesu abla, vallahi giydim mi? Niye giydim? Herkese selamlar, saygılar, hoş geldin Biricik Ayran abla. Ne örüyorsun? Ya bu soruyu sevmiyorum. Eğer yasaksa nördün diyelim. Aman tamam, nördüne razıyım. Nördün nereden çıktı? Nördüm. Sen nördün? Öyle cevap veriliyormuş ama. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Geriye dönecek kurallar var mı? Dünyaya hükmeden krallar sağ mı? Bu dünyada yerimiz geniş mi, dar mı? Mezar taşlarına bakınca anlarsın. Ya. Aha, ne krallar geçti, ne saltanatlar var oldu ve yok oldu. Ne kavimler geldi geçti bu dünyadan. Kimseye kalmadı. Yedi Tepeli şehir İstanbul'a sevgiler selamlar. Aytencim, valla Üsküdar'da falan sel götürmüş. O kadar yağmur yağmış. Öyle haberlerde gördüm. Selamun aleyküm güzellik. Güneşli bir pazartesi gününden herkese merhaba diyorum. Merhaba. Ve o sihirli soruyu soruyorum. Nasılsın? Çok iyiyim. Acayip iyiyim. Süperim. Maşallah. Sübhanallah. Umarım iyisindir. Ben iyiyim inşallah, sen de iyisindir. Ve beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni öpüyorum çok çok çok.

0: Evet Sibel'cim bir dur. Mola veriyoruz. Şenol ne diyorsun sen?
1: Merhaba Özlem Hanım. Yeni yayınlanan çalışmalar. Şu anda İtalya'dayız. Bir 20 dakikalık yolumuz kaldı otele. Yok yok. Şu
0: Bir
1: anda izin dönemi
0: dakika.
1: olduğu için
0: Bir dakika.
1: resim atmak, yemek atmak falan filan serbest.
0: Dur şuradan.
1: Yeni yayınlanan çalışmalar. Şu anda İtalya'dayız. Bir 20
0: Oho.
1: dakikalık yolumuz kaldı otele.
0: İtalya.
1: Yok yok. Şu anda izin dönemi olduğu için
0: Herkes
1: resim
0: atabiliyor
1: atmak, yemek atmak falan filan
0: mu?
1: serbest.
0: Bak
1: İzinde
0: şimdi.
1: serbest.
0: İzinle
1: Normal
0: serbest.
1: hayatımıza döndüğümüz zaman bunları atmamaya özen
0: Yok
1: gösteririm.
0: artık ya.
1: Hadi
0: Vallahi.
1: kulağımız sende. Bak tatildeyim, kulağım sende ha. Kıymetimi bil. Hadi seviyorum seni. Güzel bir yayın olsun. Herkese
0: Ben
1: selamlar.
0: de seni seviyorum da. Şenolcuğum, yani yazın izinde serbest. Doğru anladım zannediyorum. Kışın evlere dönünce yasak. Manzara fotoğrafları, tatil fotoğrafları, sofra fotoğrafları. Yasağın da böylesini ilk defa görüyorum. Bu arada Gürcan'ın bir fotoğrafı ulaştı. Şenol tarafından ulaştırıldı bana. Sana manzara bize böyle resimler gönderiyor. Ya Şenol fark ettin mi? Story'de gördün mü? Havaalanından acayip bir araba karşılamış, değil mi? Araba falan diyemedim yani. Ya vallahi zenginlik hoş şey be. Ne arıyorsun ablacığım? Ya Esin, var ya bir film repliği, yani tarihe geçmiş bir cümle. Sen de mi Brutus? Sen de mi Brutus? Öyle diyesim geldi. Ne arayayım? Bak şimdi bak. Video geldi şimdi de Zuhaller. Bakacağım. Havuz kenarında kendisi. Bak beni dinliyor. Oynuyor bir yandan. Arkada havuza girenler. Of Allah'ım of. Of ki of diyorum yani. Ne diyeceğimi bilemedim.

geçeriz. Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Günaycığım, merhaba. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Çok çok iyiyim gerçekten. Yani yorucu bir hafta sonunun ardından, başıma gelmeyen kalmayan bir hafta sonunun ardından bugün sabah kızımla konuştuğum telefon görüşmesi beni böyle fulledi. Şarjımı fulledi. Umarım iyisindir demişsin. İyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Güzel bir hafta gün dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler.

Evet Tatlı babacığım. Sen ne zaman çıkıyorsun izne? Görecek miyiz senden de Kapadokya fotoğrafları? Ama artık senden şey bekliyoruz. Böyle Akdeniz, Ege tatil fotoğrafları falan. Bekliyoruz yani. Bak serbestmiş. Şenol serbest demiş. Yani yaz boyunca hepimiz bol bol bu fotoğraflardan paylaşabilecekmişiz. İzin çıktı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. İyi çalışmalar babacığım.

0: Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ispartalı Ayşe. Merhaba. Vuhu! Özlem Ayran'la haftanın ilk seansı başladı. Evet ya, haftanın ilk seansı gerçekten de. Kelime oyunu günü. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bugün çok zor kelimeler hazırladım. Haberiniz olsun. Bakalım neler çıkacak. Ve ama en önemli olan yüzde değil, niyet ve biraz da şans. Kurallar. Kelimeyi bilmiyorsan özgüvenle uydur. Uydur. Bilmiyorum deme, dil sürçmesi de. Kaybedersen sistem hatası. Ben hazırım ya da en azından kendimi hazır hissediyorum. Sesindeyim ablam demişsin. Ne güzel bir mesajdı. Özgüven. Dil sürçmesi, sistem hatası. Bir de kısa bir sesli mesaj var Ayşe'den. Bir duyalım bakalım sesini.
1: Ablacığım ya, Mehmet story atmış, kendini koymuş. Ben de yakışıklı kocam dedim, altına yazı koydum. O da ha ha demiş. Ne var ki bunda yani, ben kötü bir şey mi dedim?
0: Bugünün en zor sorusu. Bilmiyorum ki cevabını. Ya Ayşe'cim, Mehmet biraz, yani Fırtına Mehmet biraz ilginç bir tip. Değişik bir karakter. Şimdi Mehmet'i ben Süleyman Demirel'in anıt mezarına götürdüm arkadaşlar. İslamköy'de, Isparta İslamköy'de. Şimdi anıt mezarda Mehmet'e soruyorum. Nasıl buldun Mehmet diyorum. Bakıyor. Bilmiyorum ki. Mehmet nasıl buldun ya, bir fikir söyle. Bilmiyorum ki. Yani yaklaşık 15 dakika cevabını düşündü. Öyle bir eşin var, ne diyeyim. Bizim gibi çalışmıyor kafası gerçekten. Yani hakikaten başka bir kafa var.

Evet, Ayşe demiş ki önce düşünür. Epey bir düşündü. Yani ben böyle hızlı cevap veren bir tip olduğum için Allah Allah Mehmet'e bakıyorum, cevap bekliyorum, tamam mı? Beğendi mi, beğenmedi mi? Bir de yüzünden hiç anlaşılmıyor. Yani nasıl bir fikir yürüteceğini anlamanız mümkün değil. Neyse, arkasından çok konuştuk. Valla WhatsApp'tan bir saat önce yazdım. Eğer müsaitse bugün inşallah Mehmet'le bir kahve içeceğiz. Zor severim, çok severim, ben severim kime ne? Sorayım mı kendisine bu soruyu? Senin sorduğun soruyu. Aman. Evet Esin'cim, ne güzel bir fotoğraf. Şimdi ben yemek yerine bol bol kendimi çekip göndermeyi planlıyorum. Geldik çok şükür. Deme Ayşe, yakışıklı deme. Niye Esin? Kötü bir şey mi yakışıklı demek? Bileyim de yani. Demeyeyim ileri geri herkese. Herkese de denmez ama. Maşallah sana.

0: 大林娃这
1: 儿。你说我可拿出大林娃这吗？Evet efendim, günlerden pazartesi, bir haftaya daha merhaba demeyi başardık. Okullar tatil olunca tabii bir kısmınız yollarda, bir kısmınız tıla yolunda, belki memlekete ulaştınız. Her nerede olursanız olun, her ne yapıyor olursanız olun, önemli olan şu anda birlikteyiz. En önemlisi bu. Efendim, ister Kemer'de olun, ister İtalya'da olun, ister Ankara'da, Konya'da, efendim Ege'de olun, nerede olursanız olun. Önemli olan Viyana FM kavşağındasınız. Tek gerçek bu. Benim için tek gerçek bu. Gerisini kabul etmiyorum. Şimdi neredeyiz? Şöyle bir bakayım mesajlarınıza. Raşit merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyisindir inşallah. Bir nokta koymuş sadece. Ve bir sesli mesajımız var. Evet Suat, söz sende.
2: Hanşi abla, sen iyisini yapmışsın. Eğer yorum yapmasaydın, fotoğrafıma bakıp bir de niye yorum yapmadın diye trip atarlardı. Kesinlikle.
1: Yani Ayşe, sen doğrusunu yapmışsın. Suat öyle diyor. Erdatlı babam demiş ki yemek çekip atmak çok ayıp. Çok çok çok. Herkes ayıp da size mi serbest? Direkt olun. Direkt. Direkt. İndirek olmayın. Bunu ben ekledim. Sıcağı suyu bulunca yamulmayın. Vallahi bu söz bana değil. Erdatlı babam bir sözü attı ortaya. Artık bilmiyorum kime.

Evet Ayşe, gerçekten Suat her zaman doğruyu söyler, değil mi? Ne derse doğrudur. Öyle demiş Ayşe. Erdantlı baba en son burç yorumu yapıyormuş. Öyle mi? Bir de güzel yorumluyormuş. Erdantlı babacığım, sen burç yorumu mu yapıyorsun? Vay arkadaş ya. Belki seversin diye. Neler neler var, neler.

0: Mustafa Çatalkaya. Şimdi neredeyiz? Neredesiniz? Vallahi ben arabadayım. Ben de stüdyodayım. Ne yapalım? Ya işte ne dersin? Geziyor millet. Biz de çalışıyoruz. Selam abla, hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum demiş Mustafa Çatalkaya. Teşekkür ediyorum canım, hoş geldin. Ve Atış Serbest diye bir mesajımız var. Atış Serbest mesajında şu şarkıya bir geri dönüş yapmak istiyorum. Evet, programı ilk defa dinleyen dostlarımız var ise, vardır diye düşünüyorum. Atış Serbest diye başlarsanız mesajınıza kimin yolladığını söylemiyorum yayında. İsim söylemiyorum.
1: Giyinip süslenmeye isteksizim. Kime süslenmeye?
0: Ne saçma sapan bir şarkı. Neymiş? Küveti dolduracakmış. Banyo yapmayacakmış. Neymiş? Uykusu varmış. Uyumayacakmış. Neymiş efendim? Çok derdi varmış. Hadi lan denir. Of of of of. Ya bu şarkıda aslında çok eskilerde programda çok sık verirdim bu şarkıyı. Melodisi güzel, eğlenceli ama aslında verdiğim mesaj çok enteresan. Hani bazen öyle bir ruh halinde olursunuz ki bir şey yapmaya karar verirsiniz ama yapmazsınız. Öyle bir ruh hali. Tam böyle evden çıkacaksınız, canınız dışarı çıkmak ister gibi ama çıkmazsınız. Konuşmanız gerekir, tam konuşacaksınız ama konuşmazsınız. Canınız konuşmak istemez. İki arada bir derede. Öyle bir ruh hali var yahu.

0: Mustafa, üzülme. Sen çalışıyorsun. Ne gezmesi, çalışıyorum, paket dağıtıyorum, paket. Nasıl varsın ya? Ayşe ile Ayşe ile Fırtına'nın önce bir şeyler yaşanmıştır. Fırtına onun için öyle yazmıştır. Ayşe her şeyi yazmıyor bence. Ya işte bu çok önemli. Erdatlı babamdan geldi mesaj. Birçoğumuz bunu yapıyoruz. Mesela bir yazıda böyle bir bölümü alıyoruz. Yazının bir öncesi var, bir sonrası var. Öncesini ve sonrasını paylaşmıyoruz. Sadece orayı paylaşıyoruz. Herkes oraya kilitleniyor. Evet, bence de haklı Erdatlı babam. Bir öncesi var ki öyle bir şey olmuş. Yani işte bak, bu şarkıdaki modu Ayşe hafta sonu yaşıyormuş. Ben hafta sonu bu moddaydım. Beynim her şeyi yaptı. Ben yattım. İşte öyle bir mod. Aynen. Saçma gibi ama değil. İnsanı anlatıyor. Evet efendim, şimdi 5 kelimeyi vereceğim. Az sabırlı olun. Bugün kelimeler kazık. Zor. Çok zor. Ama bir sesli mesajımız var. Raşit'ten gelmiş. Demin bir nokta koymuştu. Dur bakayım ne demiş.
1: Yeah. Dünen benim canım hiçbir şey yapmak istemedi. Yalan değil. Ha. Ama Selvinaz dedi ki çıkıyor Raşit dedi. Seve seve çıktım dışarı. Ne arayayım? Yok diyeyim de avratla kavga mı edeyim? İstemeye istemeye çıktım. Yapacak bir şey yok.
0: Nasıl olsa öyle Selvinaz
1: çok derdim dinlemiyor. Var değil falan, pişman değil. Dışarı çıkılmaması olmuyor. Hmm. Bu şarkı sadece hayalperest bir üründür. O atı serbest şey yapan arkadaşa da katılıyorum. Kim yazdıysa. Ya dediğim gibi. Dünyanın hiç canım bir şey yapmak istemedi. Seve seve çıktık. Hadi bir çıkma. Oh. Çıkma da ne oluyor? Hadi görüşürüz.

Evet efendim, geldik zurnanın zırt dediği noktaya. Viyana FM'de Keyfek Eder programımız ilk 45 dakikayı geride bırakmışken, bugün günlerden pazartesi ve malumunuz 5 kelimemiz var. 5 kelimeyi sizlerle buluşturacağım. Bugün programı ilk defa dinleyenler el kaldırsın diyeceğim. Muhtemelen el kaldırmayacaklar ya da yazmayacaklar ama ben yine de bir sorayım bakayım. Bugün programı ilk defa dinleyen var mı aranızda? Bu şu dakikaya kadar yazanların içinde de olabilir. Efendim, bugün programı ilk defa dinliyorsanız biz pazartesi günleri düzenli bir şekilde 5 kelime oyunu oynuyoruz. Bir de böyle küçücük bir sorum oluyor program esnasında. O soru üzerine konuşuyoruz. O sorunun cevabını arıyoruz. Evet, bugünkü 5 kelimemize dair bir paragraf paylaşacağım. Hemen paylaşacağım. Ve bu paragrafın içinde gizli olan önce 5 kelimeyi bulacaksınız. İlk göreviniz o 5 kelimeyi bulmak. Merak etmeyin, ben kelimeleri biraz daha vurgulu, biraz daha farklı okuyacağım. Çok kolay bulacaksınız. Sonra bu 5 kelimeyi bulduktan sonra ne yapacaksınız? Efendim, bulanlar hemen yazmaya başlayabilirler. 5 kelimeyi kullanarak kendilerine ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazacaklar. Evet, gelelim paragrafımıza. Şimdi dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. İki tane paragraf hazırladım. Önce şu küçük olan paragraftan başlayalım. Bazen el el alem ne der diye yaşarken kendi gözümüzün önündeki güzellikleri kaçırıyoruz. Oysa hayat gergin olmak için değil, bir ağaç gibi kök salıp gölge olabilmek için var. İnsan her sabah saçını tarakla düzeltirken keşke düşüncelerini de biraz toparlayabilse. Çünkü en güzel değişim aynada değil, insanın içinde başlar. Evet, bir kere daha okuyorum. Bu arada Zuhal el mi kaldırdı? İlk defa mı dinliyormuş beni? Vallahi her seferinde ilk defa dinliyorum. Oo Zuhal, bak ya, poza bakar mısın? Zuhal'cim. Ne diyeceğimi bilemedim. Maşallah, elini kaldırmış. Gürcan Bey'den geldi fotoğraf. Aa, Tamer de el kaldırmış. Yok artık. Ben buradan güzel bir şey çıkartırım. İlk defa dinliyormuş gibi dinliyorum. Her seferinde seni. Burada bir mesajımız daha var. Bak, senin burcuna yaptığım yorum doğru mu, sen karar ver. Dur bir dakika, paragrafı okuyayım hemen, çok merak ettim. Hemen dinleyeceğim, dur. Erdatlı babacığım, demek burç yorumluyorsun ha. Yeni şeyler öğreniyoruz. Dikkatli dinleyin. Makara kukara yapmayın. Yayını kaynatmayın. Evladım, sen arkadaki yanındakiyle konuşmasana. Paragrafı dinle. Bir an. Allah'ım ya. Bazen. Okuyamıyorum. Bazen el el alem ne der diye yaşarken kendi gözümüzün önündeki güzellikleri kaçırıyoruz. Oysa hayat gergin olmak için değil, bir ağaç gibi, ay nasıl okudum onu, bir ağaç gibi kök salıp gölge olabilmek için var. İnsan her sabah saçını tarakla düzeltirken keşke düşüncelerini de biraz toparlayabilse. Çünkü en güzel değişim aynada değil, insanın içinde başlar. Suat da el kaldırmış. Bak sen.

0: Ya tıkladım da bunlardan hangisi benim burcum? Kaç tane sesli mesaj çıktı karşıma? Bunların hangisi benim burcum? Şundan mı başlayalım? Dur bakayım. Bir şu müziği bir durduralım.
1: Günaydın kankacığım. Süper bir yayına gelen yoğun istek üzerine hemen ikizleri de yorumlayalım. İkizler girdiği ortama hemen ayak uydururlar. Ortama ayak uyduramazlarsa ortamı kendilerine uydururlar. Çok neşeliler, her yere sempatiklikleriyle neşe katarlar. Sıkışmaya hiç gelmezler. Hemen her şeyden sıkılırlar. Fazla üstlerine gidilmemesi gerekiyor. Ama herkesinle de anlaşırlar ikizler.
0: Vay, çok iyiydi. Vallahi %100. Şu neymiş?
1: Evet, kova erkeği.
0: Aa, tamam, bunlar beni ilgilendirmiyor. Diğerlerini es geçtik, ikizler. Evet, 5'te 4'ü, 1, 2, 3, 4, 2, 4'ü bulmuş Ispartalı Ayşe. Beş nerede abla? Allah'ın beşi yoksa ikinci paragrafı okuyayım. Bir, iki, üç. Bir dakika ya. Bir, iki, üç, dört. Gerçekten beşinci. Ha, dur. Onu şey okumamışım. Vurgulu okumamışım. Şimdi bir daha okuyorum. Dikkatli dinleyin. Beşinciyi de bulacaksınız. Beş kelimeyi buluyorsunuz arkadaşlar. Bazen el el alem ne der diye yaşarken kendi gözümüzün önündeki güzellikleri kaçırıyoruz. Oysa hayat gergin olmak için değil, bir ağaç gibi kök salıp gölge olabilmek için var. İnsan her sabah saçını tarakla düzeltirken keşke düşüncelerini de biraz toparlayabilse. Çünkü en güzel değişim aynada değil, insanın içinde başlar. Evet, şimdi ben o vurgusuz okuduğum beşinci kelimeyi söyleyeyim. Göz. Sadece göz. Hadi bakalım. Tamer buldu. Ayşe de buldu. O zaman biraz şeyi düşürelim. Bir böyle birazcık bir dinginleyelim. Çok güzel bir eser. Bu arada Tamer de bir istekte bulunmuş. Onu da hazırladım. Hemen peşine mi versem ya da bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Şöyle yapalım. Evet, Tamer bu çalışmanın linkini gönderdi. Hemen ardından güzel bir eser sıraya alacak. Ben kahvemi alıp gelebilir miyim? Kahvemi yapıp gelebilir miyim? İki güzel eser. Hiç konuşmayacağım arkadaşlar. Hiç anonsa girmeyeceğim. Sonrasında kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız.

Mis, mis. Vallahi mis. Bir kahvenin ömürlük hatırı vardır. Evet, ben kahvemi aldım. Sizler ne içiyorsanız artık aynı zaman diliminde böyle mesafeyi en aza indirgiyoruz. Evet, yan yana değiliz. Evet, karşılıklı değiliz. Karşılıklı olmayı tercih eder miydik? Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Teknoloji hayatımıza girdiği gün itibariyle hep düşündüğüm bir şey var. Evet, hayatımızı kolaylaştırıyor. Evet, sevdiklerimizle mesafeyi en aza indirgiyor. Ama ben eski kafayım. O yüzden de karşılıklı olmayı, göz göze bakmayı, mimikleri takip etmeyi, yeri geldiğinde kalkıp sarılmayı falan tercih edenlerdenim. O yüzden tabii ki karşılıklı olmayı tercih ederdim ama şu anda karşılıklı olamadığımız için bu hayalin bir parçası olmak ve aynı anda aynı eylemin bir parçası olabiliyorsak eğer, evet, mesafeyi de en aza indirgemiş olduğumuzu düşünüyorum. Bunun dışında iş yerlerinden dinleyenler, şu anda kahve, çay ya da soğuk bir şeyler içemeyen dostlarım için hayal edin efendim diyorum. Seyir halinde dinleyen, radyosu açık olan dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. Onlar da üzülmesinler. Hayal etmek de güzeldir. Hayalinizde

Evet, sevgili Burak'tan bir mesaj var. Balık burçları için gelmiş. Vallahi hiç daha mesajı şöyle bir göz gezdirdim. Artık mesajları önceden okuyorum. Eskiden önceden okumayıp böyle bir totemim vardı benim. Direkt mesajı okuyordum. Ama artık önceden okuyorum. Şöyle bir göz gezdirdim. Burak, benim balık burçlarındaki tespitim, yani kendi şahsi tespitimi söylüyorum. Herhangi bir yerden alıntı okuma ya da belki de gerçeklik payı olmayan bir bilgi. Ama balık burçlarında hep şunu gördüm. Çok duygusallar, aşırı derecede duygusallar ve böyle nasıl söyleyeyim, çok hassas bir kalpleri var. Her an kırılmaya müsait gibi. Doğru mu bilmiyorum ama böyle bir tespitim var. Balık burçları adeta birer duygu süngeridir. Çevresindeki insanların acısını, mutluluğunu, sıkıntısını daha onlar tek kelime bile etmeden hissederler. Dünyanın en iyi dinleyicileridirler. Kimseyi yargılamazlar. Herkese olduğu gibi kabul etme konusundaki hoşgörüleri muazzamdır. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüklerinde kendi konforlarını hiç düşünmeden feda edebilirler. Balık burcusun galiba Burak. Öyle tahmin ettim.

Cem merhaba. Özlem abla merhaba. İyi yayınlar diliyorum. 11. Viyana'dan Rota Mobil Haydar abimin yanından kocaman selamlar. Allah'a emanet. O zaman 11. Viyana'ya, Rota Mobilya'ya buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Haydar Bey'e de buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Bol bereketli, bol müşterili günleri olsun efendim. İşleri açık olsun.

0: Ya şimdi bir sesli mesaj geldi ama sen bana özelden atar mısın onu? Buradan önceden dinleyemiyorum. Valla sesli mesajlarınızdan çok tırsıyorum, korkuyorum. Arkadaşlar başıma gelmeyen kalmadı bu sesli mesajlar yüzünden. O yüzden de bazen böyle çekiniyorum. Böyle de yazdığına göre bir şey var demek ki. Erdatlı babacığım, o sesli mesajı bana WhatsApp'tan atar mısın? Yani benim WhatsApp'ımdan atar mısın? Bir dinleyeyim bakayım önceden. Dur, doktora girmeden hemen dinleyeceğim. Hemen. Ha, ver demiş. Tamam, peki veriyorum. Bak, sana güveniyorum. Bir de şöyle bir şey var. Sesli mesaja başladığımda böyle çok absürt bir şey varsa ben burada böyle donup kalıyorum. Durduramıyorum da. İşin ilginç tarafı o yüzden de çok korkuyorum ya. En korktuğum şey sesli mesajlar. O kadar çok korkuyorum ki anlatamam size korkumu. Evet, hadi bakalım. 5 kelime istinaden geldi diye düşünüyorum.
1: Fırtınanın yaptığı ağaçtan tarak gergin anlara sebep oldu. El alem nedir diye Ayşe'nin gözleri dört açıldı.
0: Çok iyi. Biraz zor anladım ama. Ayşe ve Fırtına Mehmet başrollerde. Onu anladım bir kere.

0: insanlar bana yazsınlar WhatsApp'tan. Hemen onlara kopyalayıp yapıştırırım. Çünkü ben söylerken kaçırabilirsiniz. Şu anda çalışıyor olduğunuzu varsayarak böyle bir kolaylık yapacağım. Evet, kelimelerimiz şunlar. Birinci kelimemiz göz. Bu göz, organ göz, ama bunu gözleme olarak bile kullanabilirsiniz. Yani kelimeyi türetebilirsiniz. Türemiş kelime haline getirebilirsiniz. Birinci kelimemiz göz. İkinci kelimemiz el alem. En çok takıldığımız el alem ne der? El alem ikinci kelimemiz. Üçüncü kelimemiz gergin. Son dönemin insanının olmazsa olmazı. Karakteristik bir özellik gibi. Her an gergin olmak için hazır ve nazır bekliyor. Son dönem insanının bence vazgeçilmezi. Üçüncü kelimemiz gergin. Dördüncü kelimemiz ağaç. Beşinci kelimemiz tarak. Tarak. Bildiğimiz tarak.
1: İki gözüm sevdiğim, şeker akar dilimden.
0: Göz, el alem, gergin, ağaç ve tarak. Raşit de istemiş kelimeleri. Tamam, dur sana da göndereyim. Şuradan Erdatlı babamın profilinden, yani WhatsApp profilinden kopyalayayım. Raşit'e doğru gideyim. 500 kelime değil bu arada. 5 kelime. Evet, gönderdim. Al bakalım.

Yalçın Emine ne güzel görünüyor. O sevdiğim mutfak manzaran ve soğuk içeceğin. Vişne suyu. Ben de soğuk vişne suyuyla eşlik ediyorum. Afiyet olsun hepimize demişsin. Hadi o zaman alıyorum bir yudum.

Evet, Zuhal'den fotoğraf gelmiş. Aa, benim su markam. Tabii kemerde efendim, plajda ayağını uzatmış denize nazır, elinde suyu, bende su, hepimiz afiyet olsun. Hadi ben de kahvemi içeyim. Vallahi ne diyeyim ya.

Evet Ayşe'cim, başrollerdesiniz. Fırtına, Mehmet ve sen. Yani koptuğun kadar var. Bu arada Burak balık burcuymuş. Burcunun zannediyorum özelliklerini de taşıyorsundur. Aslında tuhaf olan, tuhaf da değil de ilginç olan konu gerçekten, mesela ben de ikizler burcunun aşağı yukarı demeyeyim, hemen hemen meslek seçimlerine kadar bütün özelliklerini taşıyorum. Ne bileyim, bir daha dünyaya gelsen ne iş yapardın diye soru sorulduğunda aynı işi yapardım ama bir de astrolojiyle uğraşmak isterdim. Gökyüzüyle uğraşmak isterdim açıkçası. Artık bundan sonra, belli bir yaştan sonra bazı yeni bilgileri zihnimiz kabul etmiyor. Yani ben o raddedeyim. Dolayısıyla çok da zorlamıyorum kendimi. Ama bir kere daha dünyaya gelme şansım olsaydı, yok ama olsaydı, aynen bu işi yapmaya devam ederdim. Ama ve lakin bir de gökyüzüyle uğraşmak isterdim.

Evet, beş kelimeye istinaden Taner'den bir paragraf gelmiş ama onu biraz bekleteceğim. Böyle bir o moda gireyim. Böyle çok gerçekten de gülerken, oynarken, duygusal moda geçiş yaparken bazen zorlanıyorum. O yüzden Tamer'cim birazcık müsaade eder misin? Ben bir duygusal moda gireyim. Burak, bana duygu gönder. Burak, duygusallık gönder bana.

Ya, tatlı babacım ya. Dur şimdi bir dakika. Mesajı dinlerken gerginleştiğini fark ettim. Gözlerini ayırma. El alem bize ne? El alemden bize ne? Al tarağını geç ağacın göl ağacın körkesini kafana. Taraktan başka bir şey takma. Şurayı okuyamadım. Al tarağını geç ağacın körkesini kafana taraktan başka bir şey takma. O tokadan başka bir şey olacak. Tarak kafaya takılıyor mu ya? Erdatlı babacığım. Çok sallamışsın yalnız. Gülcan'cığım merhaba, hoş geldin, nerelerdesin? Epeydir görüşemiyoruz. Çoluk çocuk ne hallerdeler, neler yapıyorsun? Merhaba ablalarım. Abla, ay okuyamıyorum. Merhaba ablam. Güzel seslim. O aradaki kelimeyi okuyamadım. Ya tabii yani konuştuğunuz gibi yazarsanız ben zaten okuyamam herhalde gölgesini. Acaba diyorum körge diye bir şey mi var? Yani şivesel. Yani yöresel. Bir daha okuyorum. Mesaj dinlerken gerginleştiğini fark ettim. Gözlerini ayırma. El alemden. El alem. Ay okuyamadım ya. El ala alamenden. Aşk dolu sözleriyle uyanır. El alemden. El alemden bize ne? Al tarağını geç ağacın gölgesini. Geç ağacın gölgesine kafana taraktan başka bir şey takma. Bak hep yanlış yazmış ya. Hep yanlış yazmış. Ondan sonra bir de bana kızıyor ya. Aşk benden kaçma. Sonra okuyamadın diye bir de bana tafra yapıyor gerçekten. Enteresan. Ah, şimdi daha mantıklı oldu. Ve şöyle bir bakıyorum. Bir istek şarkım var. Şarkının adı Talep Talip. Tale Talip. Bir dakika. Burak'tan gelmiş. Burak'cığım bir saniye böyle canlı canlı. Hemen şuraya bir YouTube'dan yazalım bakalım. İlk defa duydum. Tale. Doğru mu yazdın ya? Talip. Varsa çok şaşıracağım ya. Valla. Dur bakayım. Talip Tale. Zeynep Hasani. Azeri mi çalışma mı? Azeri mi çalışma Murak?

Evet Burak, doğru eser mi? Bana dinlemek istediğin çalışmanın linkini gönderirsen, YouTube linkini, eğer bu değilse.

Ya çok güzel değil mi? Evet, çok güzel bir eser. Çok beğendim.

çok güzelmiş. Bir dakika, hemen şöyle YouTube'dayken hazır. Bakalım bakalım. Takır tukur takır tukur takır tukur takır tukur.

Şimdi Talip Tale ve Zeynep Hasani hep ikili söylemiş. Azeri çalışmalar söylemişler. Sabrela, Narin Narin, Bidanem, şöyle bakıyorum, Balım. Bir sürü çalışma var. Hepsi güzeldir bunların, eminim. Ben Azeri çalışmalarını çok seviyorum zaten. Çok güzeldi. Ve gözlerin gözlerime değdiğinde kelimelerin ne kadar çaresiz kaldığını anladım. Sen benim sessizliğimin en güzel cümlesisin.

Gülcan'cığım çok geçmiş olsun. Yani şimdi iyisin değil mi? Hayatta her zaman her şey yolunda gitmiyor arkadaşlar. Birisi size her şey yolunda aman tıkır tıkır derse inanmayın. Vallahi mutlaka aksayan bir şeyler var. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Genele baktığınız zaman eğer gerçekten tıkır tıkır giden şeyler o yolunda gitmeyenleri gölgede bırakıyorsa işte o orası çok önemli. Öbür tarafa takılmayın. Hayat böyle bir şey. Bir de her şey tıkır tıkır gitseydi, her şey ama her şey istediğimiz gibi olsaydı çok sıkılırdık be. Çok sıkıcı bir hayat olurdu. Seviyorum, seviyorum. Ve beş kelimeye istinaden. Gerginim be güzelim. O gözlerine bakınca gözleme görüyorum. Otururken bir ağaç altında rüzgara inat tarıyorum sırma saçlarını. El alem umurumda değil hayat benim, hayat benim. Gülcan, gözlemeyi doğru mu okudum? Nasıl ya? Gözlerine bakınca gözleme mi görüyorsun?

Özlem Hanım, efendim Fırtına Mehmet, epey seni çekiştirdik. Kulakların çınladı mı? Bayağı bir dedikodunu yaptık arkandan. Evet, Isparta üzerinden Isparta'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sesiniz, enerjimiz, neşemiz, Fırtına Mehmet offline. Offline? Yokmuş, burada değilmiş. Isparta'da son iki günüm, son saatlerim, biraz daha kalmayı isterdim. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Yeni bir çevre kurmaya çalışırken üniversiteden değerli hocamla ve doktor arkadaşlarımla güzel dostluklar edindim. Ama en özeli, en değerlisi ve benim için her zaman bir numara Özlem Ayral. Isparta'dan güzel anılarla ayrılıyorum. Hoşça kal Isparta. Bugün de güzel sohbetleri ve güzel şarkıların bir kısmını kaçırıyorum. Haydi haydi haydi haydi. Keyfe kedirin keyfini yaşayalım. Biyan FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Isparta'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ne güzel bir mesaj. Mehmet dinlemiyor musun? Dinliyor musun? Dinlemiyor musun? Biz bugün görüşecek miyiz? Görüşmeyecek miyiz?

Tamer, dur geliyorum sana. Senin için ve Güray için hazırladığım çalışmayı böyle biraz öteledim. Beş kelimeyi de yazmışsın. Belki bir şeyler daha yazarsın. Onu da aralara serpiştiririz. Azıcık bekle. Bu şarkıdan sonra beş kelime ve sen. Ve tabii ki şarkınız.

0: Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim, hoş geldin. Arda'cığım merhaba. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda geç kaldın sanki. Ya fırtına Mehmet hakikaten nasıl bir iz bıraktı değil mi? Dananın kuyruğuyla alakalı Ayten. Bak yoksa dananın kuyruğu kopacak. Vallahi kopacak. Yazdık kaç saat önce, hala çok yoğun tabii. Kimlerle kimlerle görüşüyor kim bilir Fırtına Mehmet. Evet efendim, malumunuz dedim gerisi. Kimlerin radyosu açık, bir nokta koyabilirler mi? Haydi bir nokta istiyorum. Yazmak istemiyor olabilirsiniz. Sıcak başınıza geçmiş olabilir. Canınız çok sıkkın olabilir. Yoldayım yazmayacağım diyebilirsiniz. Hadi git oradan, yazmayacağım dinliyorum diyebilirsiniz. Ya yazın ne olacak demiyorum. Sadece bir nokta istiyorum. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Ayten'den canımsın sticker'ını aldık ve nokta saatine giriş yaptık. Bakalım kimlerin radyosu açıkmış. Haydi bir göreyim bakayım. Haydi bakalım. Göreyim. Tamer hemen yazlık terlikleri gönderdi. Parmak arası terlikler geldi Tamer'den. Aa! Vay! Cevat uyumuyor. O da noktasını gönderdi. Efendim, Raşit soru işareti gönderdi. Aa Raşit, dur hemen seni bekletmeyeyim daha. Bir saniye. Bak unutmuştum, iyi ki soru işaretini gönderdin. Beş kelimeye istinaden. Siz noktanızı koymaya devam eder misiniz? Biz şöyle bir Raşit'le takılalım diyecektim ya.
1: Ben ne için sesli mesaj atacaktım? Ha dur tamam. Şimdi aklıma geldi. Sesli mesajı 5 kelime için atacağız.
0: Ay kafam nerede?
1: Gelin şimdi hep birlikte 5 kelimeyi türetelim.
0: Hadi türetelim.
1: Şu an aklımızdan ne çıkarsa, dilimizden ne dökülürse hadi bizim 5 kelimeye nasip olsun. Hadi. Ya Rabbi.
0: Amin.
1: El alem var bu dünyada çok çok. Kem gözlüler onlar. Her zaman gergin olurlar. Ağacımızı koparırlar. O kadar değişik insanlardır ki ciplerinde hep tarak takıp gezdirirler. Taraklarını çıkarırlar, olmayan saçını dararlar bir de. O el alem yok mu o el alem? Kuzu çıkartıcı o el alem. Siz tarakla gezmeye durun. Biz başka şeylerle gezerik. Değişik bir şey çıktı, hayırlısı.
0: Biraz anlamsız olmuş sanki. Seviyorum. Ay. Raşit teşekkür ederim. Evet, Cevat'ın radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Zuhal'den mavi kelebek gelmiş. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Ben de sarılıyorum sana. Acayip sarılıyorum. Ay, boğazıma bir şey geldi.

0: Evet sevgili Necla'nın radyosu açık. Arda'dan gif gelmiş.
1: Ya bu gif çok güzeldi.
0: Ve Cem'in radyosu açık. Burak'ın radyosu açık. Burak istediğin çalışmayı da indirdim. Biraz sonra seninle ve dinleyenlerle buluşturacağım.

0: Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Kimlerin radyosu açık? Nokta bile koymuyorsun sen. Aşk olsun ya. Meşk de olsun. Bir nokta istedik ya. Evet.
1: İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun, ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. İkimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda. Ben sende ülkemi sevdim.
0: Ey sevgili, gözlerin gözlerimden alıyor bütün gerginliğimi. Hiç el alem ne der diye bakmadım seni severken. Zaman diyorum, zaman, zaman. Zaman diyorum bir tarak gibi geçer düşlerimizin içinden. Ya ağaçlar gölgesinde oturduğumuz ağaçlar, ya onlar ağaçlar. Bizim gibi. Bizim gibi suskun beklerken üstünde taşır eski sonbaharı.

Ya çok güzel. Çok güzel. Evet Gülcan'cığım, şu şarkı için mi dedin? Akdeniz akşamlarına giriş yaptık ama nerede? Bunun için mi dedin? Karagül için mi dedin? Bu şarkı için mi dedin? Ay bu şarkıyı çok seviyorum, sana gelsin ablam demişsin ya. Bu şarkı mıydı? Doğru mu? Zuhal demiş ki ablacığım mümkünse Haluk Levent'ten Akdeniz Akşamları gelsin mi? Bize ve dinleyenler herkese gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aldım sıraya. Kılıcım gitmiyorum. Bu düğümü çözene kadar. Ya siz ne tatlısınız öyle. Oho, millet tatile gitti. Yolda beni dinledi. Otele yerleşti. Yerleşmekle kalmadı. Denizin kenarına indi. İtalya. En büyük hayalim. Aa, Karagül, tamam. Çok severim ben de. İyi, bana da gelmiş olsun. Çoktandır da dinlememiştim. Bugün özellikle Tamer ve Günay'ı hazırlamıştım. Biraz beklettim. Çünkü hem istek yaptılar hem de yazdığı o 5 kelimeye dair paragrafı okumak için. Çok güzel bir çalışmaydı. Teşekkür ederim Gülcan. Evet millet, valla kumsala indi ve güzel de bir fotoğraf geldi. Umut, çok tatlısın ya. Ben de yakında buluşuyorum Çınar'la. Deniz gördün mü, beklemem, öpüyorum ablacığım, hadi. Cüp, atlayın, gidin, benim için de yüzün. Bu arada yüzme deyince Aysu Türkoğlu'nu da kutluyorum. Japonya'da çok zor bir kanalı Okyanus'ta 13 saat küsuratı da var. Yüzerek geçti ve gerçekten Ocean Seven, Seven Ocean 6. ayağını böylece Türk bayrağıyla kapattı. Tebrik ediyorum Aysu'yu. Yüzme deyince aklıma geldi. Valla videoları izledim. Gurur duydum, gurur. Haydi bakalım Esin, atlayın.

0: Evet, kelimelerimizden bir tanesi el alemdi. Herkesin dilinde olan ama kimsenin tam olarak kim olduğunu bilmediği meşhur el alem.
1: Sen o kadar beklerim, ben bıkmıyorum.
0: Bir düşünün bakalım. Efendim, çocukken koşma, el alem görür. Büyürsünüz, birazcık böyle yetişkin olursunuz, yani yetişkine yakın olursunuz. Bunu giyme, el alem ne der? Sonra iyice bir yetişkin olursunuz, çalışırsınız, çabalarsınız. El emeği göz nuru diyeceğim de biraz göz nuru geride kalıyor ama el emeği diyelim. Araba alırsınız, ev alırsınız, tatile gidersiniz. Bir bakmışsın hayatının gizli ortağı yine el alem olmuş.
2: Akdeniz.
0: Evet, bu el alem için. 7 biliyorum. Ocean'da okyanus oluyor ya. Espri. Ha, Arda'cığım. Evet, el alem için ne düşünüyorsunuz? Bu el alem kimdir? Gerçekten kimdir? Burak'tan da bir cümle gelmiş. Ona da yer vereceğim. Ama önce Akdeniz'de tatil yapanlara gelsin öncelikle. Ben de Akdeniz'deyim, bana da gelsin. Bu şarkıyı seven, Haluk Levent'i seven herkese gelsin. Radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen dostlarımıza armağanımız olsun. El alem kimdir arkadaşlar? Bilenler yazabilir mi?

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline, pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet uşaqlar, indiki dövrdə bizə daha çox səbr lazımdır. Səbr eləyə fəaliyyək.

Bırak el alem ne derse desin. Bizim hikayemizi akıp giden zaman değil. Sadece senin gözlerin yazar.

0: Zaten Azeri çalışmalarını çok severim. Burak da bugün böyle beni ihya etti, beni mutlu etti. Allah da onu mutlu etsin inşallah. Çok güzeldi. İki eser de çok güzeldi. Teşekkürlerini de iletmişsin. Biraz önce bu eserin Azeri çalışmanın arasında okuduğum cümle de Burak'a aitti. Çok iyiydi değil mi? Sağlamdı. Gerçekten. Evet, mesajlarınıza geçeceğim. El alemle ilgili bir de sesli mesajımız var hatta. Sevgili Raşit'ten gelmiş. Şimdi ben yıllardır merak ediyorum. Aslında belki daha önceki programlarda da konuştuk ama bugün bir kere daha konuşalım istedim. Haftaya başlıyoruz ya. Haftaya başlarken böyle biraz haftayı toparlayan, biraz kendimize, bize getiren bir konu olsun diye düşünüyorum. Yıllardır hep merak ediyorum. Bu el alem kim? Nerede yaşıyor? Mesela kaç kişiler bunlar? Bir sendikaları falan var mı bunların? Sabah kalkıp bugün de özlem hayatına, özlemin hayatına bir karışalım mı? Karışalım diye toplantı falan mı yapıyorlar acaba aralarında? Yani ben kendime örnek verdim de hepiniz bu örneğin içindesiniz aslında. İşin aslına bakarsanız ilginç tarafı, biz el alemi o kadar çok düşünüyoruz ki el alem bizi düşündüğü kadar bile düşünmüyor. Yani el alem gerçekten biz onları daha fazla düşünüyoruz. Çok daha fazla kafaya takıyoruz. Çünkü onlar da aynı anda başka bir el alemin kendileri hakkında ne diyeceğini düşünüyorlar. Çok enteresan bir kısır döngü değil mi arkadaşlar? Gerçekten. Ya yapacak çok fazla işimiz var. Bize düşen çok fazla yapmamız gereken iş varken ne ara ne dere bu insanlar bu kadar boşlar da nasıl takip ediyorlar, nasıl buluyorlar? Mesela camın önünde hep bekliyor musun? Özlem Ayral çıktı dışarı, Özlem çıktı dışarı. Acaba nereye gidiyor ki? Ne giymiş? Aa, çok dar giymiş. Olmadı ama. Tek başına gidilir mi canım? Bak tek başına gitmiş dağlara, tepelere. Ya arkadaş, pusuya mı yatıyorsunuz? Pencere önünde beni mi dikizliyorsunuz? Ya biliyor musun, Özlem'in kapısından iki kişi girdi. Yani çok enteresan şeyler. Tabii ben çok uzun zamandır el alem denilen o topluca hareket eden, o hakikaten kim olduklarını bilmediğim ve kaç kişi olduklarını bilmediğim o güruhu çok da kafaya takmıyorum. Hiç kafaya takmıyorum. Umurumda bile değil ama birçok insanın kafaya taktığının da farkındayım. Giyinirken, kuşanırken, hareket ederken, otururken, kalkarken, hatta ve hatta gülerken, konuşurken bu konuda el alem ne der acaba diye düşünen çok fazla insan olduğunu biliyorum. Tabii bunların içinde siz var mısınız, yok musunuz, onun çok detayını tahmin etmiyorum. Hiç böyle kafa yormadım buna. Gerek de yok. Bunu en iyi bilen sizlersiniz zaten. Belki de insanın en büyük özgürlüğü el alem ne der sorusunu bırakıp bir kenara, ben doğru olanı yapıyor muyum diye kendisine sorması. Yani aslına bakarsanız belki de en ilginç tarafı, bana göre en ilginç tarafı, hiç kendimize bakmadan etrafı gözetliyorsak, yani ben tahmin etmiyorum sizin el alem olabileceğinizi, olmayın zaten de ama yine de söylüyorum. Ya hakikaten enteresan bir toplum baskısı gibi, sanki çoluğumuzu çocuğumuzu giydirirken, yedirirken, içirirken, tatile giderken, her şekilde hayatımızın her yerine sızan bir topluluktan bahsediyorum. Şimdi size soruyorum, hayatınızda sırf el alem ne der diye vazgeçtiğiniz ya da ertelediğiniz bir şey oldu mu? Lütfen yayına uygun mesajlar istiyorum, ortalığı karıştıran mesajlar istemiyorum. Çünkü bazı konular böyle hiç beklemediğim yerlere gidiyor. Dolayısıyla yayına uygun mesajlar olursa çok sevinirim. Gerçekten sırf el alem ne der diye vazgeçtiğiniz ya da ertelediğiniz ya da değiştirdiğiniz bir şey oldu mu, bunu da merak ediyorum. Atış serbest diye başlarsanız mesajı kimin gönderdiğini okumuyorum. Rahat olun, relax olun. Ben okuduktan sonra mesajınızı silme hakkına da sahipsiniz. Şimdi mesajlara geçiş yapabilirim. Şöyle bir durduruyorum müziğimizi ve Raşit, söz sende.
1: Abla, el alem kim biliyor?
0: Kim?
1: Bak söyleyeceğim ama darılma.
0: Söyle.
1: El alem sensin. Arada sırada el alem ben oluyorum. Yani el alem hepimiziz.
0: Ya ya
1: Kısacası
0: ya.
1: şu an radyoyu dinleyen herkes el alem.
0: Hayır. Ha. Hayır. Hiç ben el alem kümesinin içinin elemanı değilim. Hiç kimsenin hayatıyla bir işim yok. Kimsenin hayatını gözetlemiyorum. Kim ne yaparsa yapsın, laf söylemiyorum, yargılamıyorum, sorgulamıyorum. Yani ben kendi hayatıma bakıyorum. Kendi hatalarımı kendim bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hepimiz el alem değiliz Raşit. El alemin gıcık ve çekemeyen insan türü yani dedikoducular demiş Erdatlı babam. Evet, bir nevi kesinlikle bir nevisi değil, şu dedikoducular bölümüne de çok katılıyorum. El alem kendi gözündeki çöpe bakmayan, kapısının önünü süpürmekten aciz, zorba olan, sözde insansı varlık, sen ben o. Hayır, bu son cümleyi de kabul etmiyorum. Ben bu kümenin içinde değilim. Beni çıkar lütfen Ardacığım oradan. El alem kim? Sen, ben, onlar, bunlar, şunlar. Allah Allah, hepiniz soktunuz kendinizi el alemin içerisine. Aa, yok ya, ben o kümede değilim arkadaşlar. Beni yerleştirmeyin, kendinizi yerleştirebilirsiniz. Çoğu zaman tam olarak kim olduğu belli olmayan toplumdaki diğer insanları ifade eden genel bir söz. El alemi ben pek umursamam, ben kendime bakıyorum, bence en güzeli. Zuhal, tamam, sonu çok iyi. Mesajın sonu şahane. El alemi ben pek umursamam, kendime bakıyorum, bence en güzel. Tamam, burada kabul. Ama el alem sen, ben, onlar, şunlar değil arkadaşlar. Ben kendimi el alem olarak görmüyorum ya. Beni görmeyin öyle. Beni görmeyin öyle. Bakar mısınız ya? Öyle bir şarkı vardı galiba. Valla aklıma geldi. El alem ne der diye yaşadık bunca zaman. Hep gergin, hep telaşlı, hep eksik. Bak. Evet, bir dönem ben de yaşadım yani. Şimdi itiraf zamanı. Bir dönem aklım başımda değilken, daha gençken, daha orta yaşlıyken biraz geç öğrendim de siz erken öğrenin. Ya takmayın kimseyi. Kendi bildiğiniz doğruya inanıyorsanız, yaptığınızın doğru olduğundan eminseniz, kim ne demiş, ne yapmış? Yani tabii sınırlar çerçevesinde. Mümkünse hemen sınırları da belirleyelim. Ondan sonra sınırsız özgürlükten falan bahsetmiyoruz. Aman diyeyim. Şimdi bir dakika ya. Böyle bir el alem. Böyle bir şarkı var mı diye baktım. Dur bakayım. Vallahi şarkıyı da tam hatırlamıyorum ama. Tuğçe Kandemir genelde ağır şarkılar söyler.

0: Git git.
1: Hayır, istemiyorum seni. Daha neşeli şeyler lazım bize. Dur bakayım. Şurada bir şarkı vardı. Allah'ım lütfen ona ulaşmak istiyorum. Evet, işte bu.

alem ne der diye yaşadık bunca zaman. Hep gergin, hep telaşlı, hep eksik. Başkalarının düşüncelerini kendi mutluluğumuzun önüne koyduk. Her şeyi gözümüzde öyle büyüttük ki yaşamanın kendisini unuttuk. Oysa şimdi yaşlı bir çınar ağacının gölgesinde anlıyorum hayat. İnsanların ne dediği kadar uzun değil. Bir gün herkes kendi yoluna gidiyor. Geriye sadece yaşayamadıklarımız kalıyor. Hayat

olmasını çok seviyorum. Allah'ım, beş kelime. İnanamıyorum sana ya. Ayşe, hangi yapay zekaya yazdırdım bunu? Çabuk itiraf et. Yalnız sonu çok enteresan. Ne kadar güzel, felsefik bir şekilde beş kelimeyi kullandı. Sevgili Ayşe, çok da doğruydu her şey. Saçımın taranmasını çok seviyorum neydi?

Bizi de mutlu etti, harika şarkılar. Azeri, evet ya. Burak hepimizi mutlu etti. Hepimiz kadar onu da mutlu etsin Allah. Evet, şimdi devam edelim. Nerede kaldı? Aa, Demet hoş geldin. Dur bakayım. El alem değil. 50 bin alem konuşsun ne yazar? Bak ya, nasıl güzel iddialı bir giriş. Vallahi öyle Demet ya. Tutmayın bizi. El alem değil, 50 bin alem konuşsun ne yazar? Yıllanmış çınar ağacı gibi kök salar bizim sevgimiz gönüllerimize. Bütün gerginliklere inat, çiçekler açsın kalplerimizde. Küçük serçe kuşları öpsün gül yanaklarımızdan. Gözlerimiz birbirimize bakmaktan hiç yorulmasın. Bir ömür boyu aşk ile baksın. Yaşama takıldı. Ya şimdi bunu okumak için dur bakayım. Bir dakika. Şu nasıl? Buraya geri döneceğim. Bu da değil. Gideceğim oraya bir nefeste. Karşına geçip çekinmeden bir an önce. Seviyorum. Ha, şu olabilir sanki. Şu tamam buldum. Evet ya, işte bu. El alem değil, 50 bin alem konuşsun ne yazar? Yıllanmış çınar ağacı gibi kök salar bizim sevgimiz gönüllerimize. Bütün gerginliklere inat, çiçekler açsın kalplerimizde. Küçük serçe kuşları öpsün gül yanaklarımızdan. Gözlerimiz birbirimize bakmaktan hiç yorulmasın bir ömür. Bir ömür boyu aşkla baksın. İçimizdeki o küçük çocuk hiç ölmesin. Ben senin ipek saçlarını tararken sen bana güzel hikayeler anlat. Ey sevgili. Demet, hızlı bir girişti. Unutmak bilmiyor. Yalan olmak. Merhaba ablam, ben de buradayım. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Olsun be gülüm, olsun.

Hayat el alem ne der diye harcanmayacak kadar kısa, kendi doğrularını yaşayacak kadar değerlidir. Bırak herkes kendi penceresinden baksın. Sen gökyüzünü izlemeye devam et. İnsan ne zaman ki el alem ne der yükünü sırtından indirir, işte o zaman gerçekten yürümeye ve özgürce nefes almaya başla. Burak, teşekkürler.

0: Çok iyiydi be.
1: Bora Duran'ı çok severim zaten. Vallahi süper bir şarkıydı. Evet, bu sesli mesajı yayına verdim mi diye düşündüm.
2: Abla, el alem kim biliyor. Bak, söyleyeceğim ama darılma.
1: Tamam, vermişim. El alem kim ki hayatımıza karışsın? Biz kendi istediğimiz gibi yaşayalım. Evet Tamer, kim ki onlar? Kim ki onlar? Ha, Fatih Yüreğin var mı öyle bir şarkısı? El alem ne derse desin, hadi hadi. Ya o şarkı çok güzel değil Zuhal ya. Dur bakayım, deneyelim. Deneyelim Zuhal'cığım, seni mi kıracağım? Hadi. Var mı arşivimde, ona bakacağım. Fatih Yürek yoktur diye tahmin. Ona bir sürü şarkısı varmış. Aa, bu da varmış. Dur bakayım. Alayım sıraya. Dur. Kendi arşivime yabancıyım ya. Kolay değil. 20 küsür senedir radyo programcısıyım. Olsun o kadar. Aa, evet. Biliyorum bu şarkıyı. Hatırladım. Gülşen hoş geldin. Özlem Hanım sesinizdeyim. El alem kendi açıklarını kapatmak için başkalarının hayatını gözetleyen iflah olmaz bir topluluk. Ben çok takmam el alemi ama bir şekilde dönüp dolaşıp seni buluyorlar. Onlar bulurlar ya. Onlar çok acayip bir örgüt ya. Çok acayip çalışıyorlar. Yani inanılmaz bir sistemleri var. Yani onların kurduğu sistem, yani kendileri o sistemi kurmak için o kadar verdikleri emeği başka bir şeye verseler çok çok başarılı olabilirler. Yüreğime. Ben mesela bilmiyorum iki gün önce neredeydim. Onlar biliyorlar mesela. Arda demiş ki valla o umurumda değil ki, o kadar umurumda değil ki el alem. Onlar için kıllımı bile kıpırdatmam. Ben de. Onlar için ekstra bir çaba içinde olmam. Topunun canı.
0: İşte bir yerlere, bir yerlere, bir yerlere.

0: ancak bu kadar dayanabildim. Özür dilerim Zuhal.
1: Ay yine buraya mı geldik? Hayır, sen de dinledik artık.
0: Arda, çalışmaya indirdim. Vaktim olursa alacağım sıraya. Çünkü söylemek istediklerim var. Ali demiş ki, el alem dediğiniz gıybet örgütü Türkiye'de var. Burada kimse kimsenin arkasından konuşmuyor. Herkes işine gücüne bakıyor.
1: Gıybet örgütü. Aa, hiç bu gelmemişti aklıma. Gıybet örgütü. Yaşama takıldım. Her
0: şeyi çözdüm. Çipimi takıldım. Viyana FM'de el alem değil, bildiğin aile olmuşuz. Bir de Özlem Ayral var ki gerginliği kapının dışında bırakıp yayına şöyle başlatıyor. Sesi. Sanki annemizin çocukken saçımızı tararken ettiği dur yavrum, dur kuzum, dur canım, acımayacak, acırsa öperim geçer muhabbeti gibi içimizi ısıtıyor. Sonra da hepimizi aynı ağacın dallarında buluşturuyor iki gözümün çiçeği. Efendim? Ayşe ya. Ayşe kız, sen ne zaman geliyorsun Isparta'ya? Arkadaşlar, henüz patronumuzun haberi yok. Ama 1 Ağustos itibariyle zannediyorum ben gidiyorum izne. Daha çok net bir tarih yok ama öyle tahmin ediyoruz. Sabah kızımla konuştum. Geliyorlar, çok şükür kavuşuyoruz. Nerede buluşacağımıza da karar verdik. Ege'de buluşuyoruz.

Efendim, hayatımızın belki de en kalabalık misafirlerinden biri el alem. Yani işte nasıl ağırladığınıza bağlı onları. Yani bilmiyorum da ben kapıdan içeri almıyorum kendilerini. Dolayısıyla duyduğuma göre bana biraz ukala diyorlarmış kendileri. Onları iyi ağırlayamadığım için ve de programa ne oldu şimdi? Dur, zaten az zamanımız kaldı. Hayret bir şey. Vallahi şaşırdım şimdi. Bak, şimdi girmiyoruz da. Ben mi konuşayım? Hep ben mi konuşayım? Evet, onları davet etmiyoruz biz ama daima böyle davetsiz misafir gibi hayatımızın bir yerine dalıyorlar. Efendim, kıyafetinize, işinize, hayallerinize, hatta mutluluğunuza bile karışma potansiyelleri var. Çok acayip bir potansiyel.

Oysa sevgili yol arkadaşlarım, ilginç bir gerçek var. Biz el alem ne der diye düşünürken, el alem de dedim ya, başkalarının kendisi hakkında ne diyeceğini düşünüyor olma ihtimali çok yüksek.

0: 18'si.
1: Aslına bakarsanız bu El Alem suç örgütü diyecektim neredeyse. Ay, gıybet örgütünden uzak yaşamayı şiar edinirseniz ve bu konuda başarılı olmayı başarabilirseniz kendinize dönmeyi de başarmışsınız demektir. İnsan hayatını başkalarının akışına göre kurarsa nasıl söylenir? Kendine yabancılaşır zaman içerisinde. Herkesi memnun etmeye çalıştıkça kendinden uzaklaşır. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü herkesi memnun etmek mümkün değil. Mümkün değil. Hani diyorlar ya bazen düğün derneğe niye karşısın? Arkadaşlar kızanlarınız oluyor arada bana. Düğün derneği işte o el alemin en yoğun olduğu yerler olduğu için karşıyım. Çünkü geliyorlar oraya, ay bu yemeğin tuzu yok, ay orkestra iyi değil, ay şu salonun havasızlığına bak. Yani memnun edemediğiniz bir grubu bir araya topluyorsunuz. Dolayısıyla ben bunları duyduğum zaman, çünkü genellikle hani düğünlere davet edildiğimde bir misafir olarak gittiğim için etrafta söylenenleri duyuyorum ister istemez. Hey lan susun artık falan da bak. Argo kelime çıktı ağzımdan. Raşit yakalayacak. Susun artık ya ne konuşuyorsunuz diyemiyorum. İnsanlar yorulmuşlar. Bizi buraya çağırmışlar, davet etmişler diyemiyorum. Denmiyor ki. Düğün ortamında ne yapacaksınız? Protesto mu yapacaksınız? Miting mi yapacaksınız? Pankart mı açacaksınız? Ne yapabilirsiniz ki? İşte bu yüzden de ben düğünlere gitmiyorum mesela. Yani mecbur olduklarıma gidiyorum mecburen. O zaman da salonun en duyamayacağım yerine oturuyorum. Ya da orkestranın yanına oturdum en son gittiğimde. Kimseyi duyamadım orkestranın sesinden başka. Yani böyle bir yöntem uyguluyorum. Çünkü duyduğum zaman sinirlerim zıplıyor. Sinirlerim zıplayınca da olur olmaz şeyler yapıyorum. Sonra işte o el alem devreye giriyor. Benim hakkımda da ileri geri konuşmaya başlıyor. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Başkalarının düşüncelerini tamamen yok saymak falan değil söylediğim. Ama siz zeki insanlarsınız. Aradaki ayrımı anlıyorsunuzdur. Ne bileyim yapıcı eleştiri insana yön verir. Ben biri beni eleştirdiği zaman gerçekten orada bir hatamla yüzleştiğimde çok mutlu oluyorum ve orayı düzeltiyorum. Benim söylediğim başka bir şey. Sırf konuşulacak diye doğru bildiğinden vazgeçmek, başkasının korkusunu kendi hayatına taşımaktır. Şimdi unutmayalım efendim, lütfen siz de unutmayın. İnsanlar bir süre konuşur, sonra kendi hayatlarına dönerler. Ama sizin vermediğiniz kararların, yaşayamadığınız hayallerin ve kaçırdığınız fırsatların yükünü yine siz taşırsınız. Öyle olmuyor mu? Arkadaş yani sen orada bıdı bıdı yapıyorsun da ben ne yaşıyorum biliyor musun acaba? Hele bir dur ya, bir dur. Belki de bugün kendimize sormamız gereken soru şu. Programdan sonra sorun lütfen kendinize. Çünkü ben artık gidiyorum. El alem ne der? Değil. Yıllar sonra dönüp baktığımda verdiğim bu karardan ben memnun olacak mıyım? Bu soru sihirli bir soru. O zaman işte her şey olmasa da birçok şey rayına oturur. İçiniz rahat eder ya. Yani çok da etrafla uğraşmayın. Arkadaş kim ne yaparsa yapsın. Sen doğru bir çizgide misin? Sen gerçekten doğru olanı yapıyor musun? Birkaç sene sonra bugün yaptığından pişman mı olacaksın? Bugün yaptığını eleştirecek, belki de eleştireceksin. Yani dolayısıyla kendinizle haşır neşir olmak, insanların kendisiyle haşır neşir olması en güzel yöntem. Yani tabii siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama programdan sonra lütfen bu soruyu sorun. Bakın soruyu tekrar sizlerle paylaşıyorum. El alem ne der? Değil. not aldım. Şu soruyu soruyorsunuz. Yıllar sonra dönüp baktığımda verdiğim bu karardan ben memnun olacak mıyım?

0: Suat mesaj yollamış. 13.50'den sonra başka bölüme çağrıldım. Bu yüzden dinleyemedim ama şimdi geri geldim. Neler kaçırdım? Hiçbir şey kaçırmıyoruz hayatta Suat'cığım. Hep söylüyorum, yakaladığınız yerden yola devam. Her şey olması gerektiği zamanda yaşanıyor. Rahat olun, relax olun. Yarın Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa günlerden salı olacak. Biz salıyı sallayacağız. Ne oynuyoruz yarın? Soru cevap oynuyoruz. Soru cevap oynayacağız. Yani yine aynı saatte, nasıl olsa bu frekansta, bu kavşakta, Viyana FM kavşağında buluşacağız. Ve hep aynı, hep aynı demeyin. Sponsorlarımıza teşekkürle başlayacağız. Hadi yeri gelmişken 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e, programımıza göstermiş olduğu hassasiyetten ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki var. Bol bereketli işleri olsun, hep var olsun, hep sponsorumuz olsun. Çünkü bu programları sizlerle buluşturabilmemi sağlayan destek kuvvetlerimiz, bizim sponsorlarımız. 22. Viyana Nova Süpermarket cepte. Efendim, bunun dışında Pindrinks diyoruz. Hemen bir yudum alayım şu Pindrinks'imden. İyi, çok ılımamış. %100 yerli İstanbul Ayaza'da üretilen Barış Konca genç girişimcinin emeğinin sonucu ortaya çıkan sağlıklı içeceğimiz ve güzel içeceğimiz, ferahlık katan, sıcak günlerde yan komşumuz diyordum, ne diyorsun, ne saçmalıyorsun ya, komşulara gitti aklım. Sıcak günlerde yol arkadaşımız Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Efendim, sağ olsun, var olsun, iyi ki varlar ve Viyana'yı da Pindrinks'le buluşturan Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 4 dakikam kaldı. Son 4 dakika. Atış serbest diye bir mesajımız var. Bir de hep kendinden çok bahseden bir toplum var. Dört dörtlük zanneden. Kendilerini dört dörtlük zanneden. Onlar her şeyi biliyor. Biz bilmiyoruz. Bunlara ne deniyor ben bilmiyorum. Ha, niye daha önce yazmadım bunu? Hakikat ya. Böyle çok bilmişler var. Bilgi sahibi olmadığınız bir yerde bilmiyorum demek cesarettir. Bak, geçen günden alıntı. Bilgi sahibi olmadığınız bir yer sizin eksikliğiniz değildir. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Neyse, bunu da sosyal mesaj olarak vermiş olayım. Hakikaten ya, onlar kimler? Öyle bir grup var gerçekten. Sanki biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar her şeyi biliyorlar. Doğru. Bir düşüneyim bakayım. Onlar kimler? Bilmiyorum. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Ve bir sesli mesajımız var. Haydi bakalım. Şöyle bir durduralım. Evet, Ispartalı Ayşe'cim. Söyle bakalım.
1: Ablacığım, Ağustos'un 3'ünde inşallah Isparta'dayım.
0: Ben yokum.
1: 4 haftaya yakın oradayım. Yani sen 4 hafta Ege'de duracak değilsin. Ellerim.
0: Ha, yok yok.
1: Elelim.
0: Yok.
1: Bugün hep elelim, alelim.
0: Evet.
1: Şimdi sen Isparta'ya gelmesen ben Ege'ye gelirim. Konum atarsın.
0: Yok. Yok yok, o kadar değil zaten. Ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama bir ay mümkün değil canım. Mümkün değil. Yani zaten Merve'lerin de çok kısıtlı zamanı var. Onlar başka yerlere de geçecekler. Dolayısıyla haberleşiriz. İyi, bir ay buradaysan sorun yok. Ama Mehmet ne yapacak bir ay ya? Bak şimdi ben Mehmet'i düşünüyorum yalnız. Hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem. Sesine yüreğine sağlık ablam demiş Demet. Demet'ciğim çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Saldır benim için, hele bir gel. Evet, program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Bir keyfe keder gününde daha, bir pazartesi gününde daha birlikte olmayı başardık. Gerçekten bence büyük başarı. Bir araya gelmek isteyip de bir türlü bir araya gelemeyen onca insana inat, biz bugün bir aradaydık. Yarın inşallah yine yeniden bir arada olacağız. Ben yine mikrofon başında olacağım ve sizi bekliyor olacağım. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Harika bir programdı, teşekkür ederim ablam demiş. Sevgili Ayşe'cim, ben teşekkür ediyorum. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Her birinizin varlığı ayrı güzellik. Lütfen el alem takıntısından da vazgeçin. El alem olmayın sakın. Ama sorduğum soruyu da unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Türkiye SEPA'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye, Avrupa'da euro para transferlerini kolaylaştıran tek euro ödeme alanı yani SEPA sistemine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye ile SEPA üyesi ülkeler arasındaki euro transferlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha kolay yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin hem vatandaşlar hem de şirketler için önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor. Yeni X-ray cihazları kullanılmaya başlandı. Viyana Havalimanı'nda el bagajındaki 100 mililitre sıvı sınırı 3 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırıldı. Yolcular artık el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek. Ayrıca elektronik cihazlar artık çantalardan çıkarılmayacak. Bu uygulamanın Viyana Havalimanı'na özel bir uygulama olması sebebiyle başka havalimanlarında kural farklılık gösterebilir. Eski trenler seferden çekiliyor. Avusturya'da Devlet Demiryolları yaklaşık 50 yıldır hizmet veren 4020 serisi trenleri son seferinin ardından emekliye ayırdı. Özellikle Viyana-Espan hattının simgelerinden biri olan trenlerin yerini daha modern ve konforlu CityJet çift katlı trenler alacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Katı atık tesisinde büyük yangın çıktı. Viyana'nın 22. bölgesinde Stadlau tüneli yakınlarında ve A23 otoyolu kenarında bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde büyük çapta yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle A23 otoyolunun ilgili bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangından yükselen siyah duman Viyana'nın birçok noktasından görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle söndürülürken güvenlik nedeniyle otoyol yaklaşık 40 saat trafiğe kapatıldı. Depozito uygulaması Türkiye'de başladı. Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlayan depozito yönetim sistemi kapsamında ilk 5 günde 7.621.974 plastik, cam ve alüminyum ambalaj iade edildi. Markette kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Belediye ekipleri tarafından Viyana'nın 10. bölgesinde düzenlenen denetimlerde bir markette yüzlerce kaçak elektronik sigarayla çok sayıda tütün ürünü ve ruhsatsız cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi. Yaşlı adam kasıtlı gaz patlamasıyla suçlanıyor. Viyana'nın 21. bölgesi Floridsdorf'ta gece saatlerinde meydana gelen şiddetli gaz patlamasında bir müstakil ev tamamen yıkıldı. Çevredeki birçok binada hasar gördü. Olayda 10 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan 94 yaşındaki ev sahibi ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaralılar arasında hamile bir kadın da bulunurken diğer yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ve savcılık patlamanın kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Hastanede tedavisi süren 93 yaşındaki ev sakini hakkında kasten genel tehlikeye neden olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Göle uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil Turrah Gölü'ne uçtu. Araç kısa sürede sulara gömülürken 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Polis kazanın sürücünün direksiyon başında geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmalarında Norveç Brezilya'yı 2-1, İngiltere Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe kamp için Avusturya'ya geldi. Fenerbahçe futbol takımı Avusturya'da gerçekleştireceği yaz kampı için hava yoluyla yukarı Avusturya'nın Linz şehrine geldi. Kafile daha sonra karayoluyla kampın gerçekleşeceği Windisgarsten'e geçti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. gurbette.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: can.
1: Herkese iyi akşamlar. Yine nefis bir çalışmayla başladık. Manifest'in son dönemdeki en hit şarkısı, en yeni şarkısı Toz Pembe ile başlattık programı. Güzel bir pazartesi akşamı, yepyeni bir hafta. Hepimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Güzel, eğlenceli, keyifli bir akşam ve nefis bir hafta diliyorum hepimize sevgili dinleyiciler. Akif Özcan mikrofonda, sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla harika şarkılar hazırladım. Ama tabii ki sizlerin o güzel istek ve mesajlarını da bekliyor olacağım. Bunun için bana özellikle WhatsApp hattımızdan ulaşmanızı rica edeceğim her akşam olduğu gibi. Artı 43 660 130 19 79'dan 660 130 19 79. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip edip son paylaşımı beğenip yorum olarak da bize mesajlarınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdi Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin'le Viyana FM'de. İyi akşamlar.

0: müzik burada. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Akif Özcan başladı, devam ediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar, esnaflarımıza bol kazançlar, evlerinde olanlara iyi istirahatler diliyorum. Ve tabii tatilcilerimiz vardır, yolda olanlar, onlara şimdiden iyi tatiller. Hali hazırda tatilde olup bizi dinleyenler vardır. Size de iyi tatiller diliyorum, her şey gönlünüzce olsun. Sırada Yıldız Tilbe var. Yine de aşk her zaman. Şimdi Viyana FM'de.
1: Akif Özcan.

Aman da aman. Herkese iyi akşamlar. Figen Hanım gelmiş. İyi akşamlar Graz'dan. Sevgiler, iyi yayınlar diyorum Akif Bey. Duysunlar şarkısı Gülden ve Ece Seçkin'den çalarsanız sevinirim demiş. Çok teşekkürler. Selam, sevgiler gönderiyorum. İstediğiniz şarkı hazır. Hemen göndereceğim. +43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla programa dahil olabilirsiniz. Instagram @viyanafm ve tabii viyanafm.com. Ne yapıyorsunuz? Radyomuzu takip etmeye, güncel gelişmeleri de takip etmeye devam etmiş oluyorsunuz efendim. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya gelen Fenerbahçe Linz Havalimanı'nda Viyana Birleşik Fenerbahçeliler Derneği ve Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı deniyor haberimizde. Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Sarı Lacivertliler 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Şecin ve 14 Temmuz'da LASK'la hazırlık maçlarına çıkacak. Kamp boyunca antrenmanlara ve maçlara yoğun taraftar ilgisi de bekleniyormuş efendim. Takım isimlerini de belki bilemiyorum, belki telaffuz hataları yapmış olabilirim. Bu takımların birçoğunu tabii takdir edersiniz ki bilmiyorum ama telaffuz etmeye gayret ettim. Fenerbahçe'ye kampında başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Evet, Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlayan depozito yönetim sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre sistemin ilk 5 gününde 7.621.974 plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı iade edilmiş. İnanılmaz yani, muhteşem bir rakam değil mi? Gerçekten fena. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 1.385.673'e ulaşmış. İnanılmaz. Uygulama kapsamında üzerinde Doğa logosu bulunan içecek ambalajları depozito iade makinelerine teslim edildiğinde vatandaşlara her bir ambalaj için 1 Türk lirası ödeme yapılıyor. İade tutarı kullanıcıların dijital cüzdanına aktarılıyor. İstenirse banka hesabına da aktarılıyor. Oradan çekilebiliyor. Anlaşmalı işlemlerde, alışverişlerde de kullanılabiliyor efendim. Daha fazla haber için viyanafm.com ve Instagram viyanafm.

Aman da aman. Gülden ve Ece Seçkin kulaklarınız doldu efendim. Duysunlar. Şimdi Yaşar İpek ve Hasta şarkısıyla devam edecek program. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Aman da aman. Seçkin Hanım, iyi akşamlar. Buradayız Akif Bey. Eyvallah, çok teşekkürler. Rain Man'den Sen Var Ya şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek, çalmam mı? Siz yeter ki sevinin, mutlu olun. Ben çalarım. 23. Viyana'da Mega Gastro sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Eviniz, iş yeriniz için, aileniz için tam bir alışveriş marketiniz. Ailenizin marketi 23. Viyana'da Mega Gastro 30 Araçlık Otoparkı. Her hafta birbirinden özel indirimleriyle, sürprizleriyle sizleri bekliyor. Keyifli alışverişler diliyoruz. Mega Gastro'ya da teşekkür ediyoruz. Tabii Mega Gastro'ya gitmişken Findrinks'lerinizi almayı unutmayın. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz birçok çeşidiyle sizleri bekliyor. Afiyetle diyelim. Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam edelim. Yaşar İpek'in bu güzel şarkısıyla. Sevgili Zeynep Yücel müdürüm, gene dışarıdayım diyor. Geze, geze, geze, geze. İnanılmaz Zeynep valla. Maşallah, yüzün hep gülsün. İyi gezmeler.

Rain Man ve Sen Var Ya kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Haftanın ilk programında pazartesi akşamında sizlerleyiz. 6 Temmuz 2026 tarihler. Evet, Sabri abi de bizlerle. Sabri Salih, selam saygılar, hayırlı yayınlar, buradayız diyor. Sabri baba çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kısa da bir video göndermişsin. Evet, tamam, kısa bir video. Dedim acaba bir şey konuşmuşsun, o yüzden açtım videonu, ama yok, sadece dinlerken kısa bir video çekmiş. Çok teşekkür ediyorum Sabri abiye ve beraberindeki tüm güzel dostlara da. Kolaylıklar diliyorum ve güzel şarkıları tabii ki sizlere de armağan olarak gönderiyorum. Emel Hanım, iyi akşamlar, ben de buradayım. Ceren Sagu'dan iki yaka şarkısını rica ediyorum demişti. Ben de aldım listeyi, hemen gönderiyorum. Ardından Murat Dalkılıç Hay şarkısıyla gelecek. Bursa'dan sevgili Cengiz kardeşim, iyi yayınlar abicim, buradayız diyor. Murat Dalkılıç Hay çalarsan seviniriz demişti. Almıştım listeye. Ceren Sagu'dan sonra da senin isteğin gelecek. Bursa'ya da selam. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar. Akif Özcan.

Hakan Özen ve Demet Akalın düeti Korkak Remix ile kulaklarınız oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Hakim Müdür nasılsınız? Ben çok iyiyim. Ya şarkı nasıl bir şey istesem diye düşünüyorum. Oynak bir şey olur mu ki demiş. Olur olur, sıkıntı yok. Gönder bak, hareketli gidiyoruz zaten. Sevgili Ayşe Hollanda'dan teşekkür ediyoruz. İstek şarkını da bekliyoruz. Hareketli, oynak, canın ne istiyorsa gönder gelsin. Şu an biz de tam da o modlarda gidiyoruz. Enerjimiz yüksek. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında Viyana FM'de.

X ve Mega Gastro'yla. +43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajları bekliyoruz sevgili Ayşe Hollanda. Senin için geliyor Havva Öğüt'ten elmayı nazik soydum istemiş. Gönderelim şöyle. Hadi bakalım siz de isteğin anında dinleyin. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp mesaj ve istek attınız.

0: Akif Özcan.
1: İlk saatin artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Hareketli güzel çalışmalarla. Aysel Hanım bizlerle İzmir'den. Akif Özcan, Kral senden Vay Deli Gönlün şarkısını istiyorum. Çalarsan çok sevinirim. Grup Alaturka'dan demiş. Buradan İzmir'e, Urla'ya da selamlar Aysel Hanım'a ve İzmir'de bizi dinleyen herkese. Önce bir Ramazan Talay yorumu geliyor. Ardına Vay Deli Gönül, Grup Alaturka'dan gelecek Aysel Hanım için.

0: Milyoner.
1: Aman da aman, herkese iyi akşamlar. Kral, çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki varsın, her şey gönlünce olsun diyor Aysel Hanım. İzmir'e selamlar. Siz de iyi ki varsınız. İlk saat bitti, ikinci saate merhaba diyoruz. Sizlerin o güzel istek ve mesajlarını bekliyoruz. Enver Bey, Graz'dan iyi akşamlar Akif Bey. İyi ki varsınız diyor. Efendim sağ olun, iyi ki sizler de varsınız. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz demiş. Bizim için de çalarsanız memnun oluruz diyor. Ömer Faruk Bostan ve Kaan Aydos'tan Şıkır Şıkır dinler miyiz demiş. Dinlemez miyiz? Aldık listeye. Selamlar size de. İyi akşamlar. Artı 43 660 130 1979. Hepinizi sahneye davet ediyoruz. Haydi buyurun. Oyuna. Eğlence.
2: Akif Özcan.

0: Metro ve Pindirings katkılarıyla devam ediyoruz. Ömer Faruk Bostan ve Kaan Aydoz şıkır şıkır geldi. Yine sizlerin güzel isteklerinden bir tanesiydi. İsteyin dinleyin efendim.
1: Hava.
0: Esma Hanım iyi akşamlar, buradayız. 20. Viyana'dan sevgiler, iyi ki varsınız diyor. Berna Atan'dan siverek asması yemiş diyor. Ben de çalıyorum. Haydi halaya.

0: Akif Özcan.
1: İyi akşamlar efendim. Hepinize Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Şöyle güzel böyle Azeri bir eser çalalım. Vefa Şerifova'dan Canımsan Benim radyolarınızda olsun. Az sonra yeniden burada olacağız. Sevgili Berkan, iyi akşamlar abicim. İyi ki varsın. Çok neşelisin, süpersin diyor. Çok teşekkürler canım benim. Benim için de bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. Gülizayla'dan Ateşle Barut rica etmiş. Az sonra o güzel sözüme de kulak vereceğiz. Haydi devam.

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri, Akif Özcan'lasınız. Güzel bir hafta başlangıcı, pazartesi akşamında programda harika şarkılar eşliğinde ilerliyoruz. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle beraber. Onlardan bir tanesiyle Emrah Karaduman düzenlemesi, Gülizay'la ve Ateşle Barut kulaklarınızda olur.

İsteklerimiz doldu. Yavaş yavaş onlara doğru ilerliyoruz. Güzel mesajlarınız gelmeye devam etsin. Son bölümde de isteklerinizle devam etmiş olacağız programa. Sevgili Burcu da bizimle. Buradan canım arkadaşıma selamlar gönderiyorum, kıymetli meslektaşım. Sevgili Burcu, aynı zamanda mesai arkadaşım. Diğer radyomda Sputnik'le beraberiz. O da şu anda evde eşlik ediyor. Viyana FM'de Akif Özcan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzel çalışmayı kendisine armağan ediyorum. Ondan da çok sevdiği bir tekstilci arkadaşı var. Zeytinburnu'nda, konfeksiyonda çalışan sevgili Abdülselman. O da bizleri dinliyormuş. Ona hemen linki atmış. Dinle demiş, Viyana FM'de Akif Özcan yayında, oradan sana şarkı isteyeceğim diye. Bu şarkıyı istedi bizden sevgili Burcu. Abdülselman için Zeytinburnu'na ve tüm tekstilci dostlara da armağanımız olarak geliyor. Hadi o zaman nazar, nazar. Çok fena bir şarkı. Gökhan Özen ve Demet Akalın. Arkadaşlarınıza nazar değmesin.

Demet Akalın zaten bu şarkıyı tek başına da okumuştu. Bir de Gökhan Özen'le düet olarak seslendirdiler. Bence bu versiyonu da çok güzel oldu. Keyifle dinledik. Nazar değmesin arkadaşlıklarınıza, aşklarınıza. Sevgili Burcu, o da Zeytinburnu'da çalışan arkadaşı Abdülselman'ı çok seviyor ve diyor ki Abdülselman bugün diyor mesaidesin biliyorum ama 10-10.30 gibi bitecekmiş herhalde mesaisi. İş bitince diyor gel bana diyor çayı demliyorum demiş. Kuru yemişleri kap gel diyor bir akşam sohbeti yapmak istiyormuş. Ne güzel duyurmuş olduk buradan sevgili Abdüş'e. Evet Burcucuğum öpüyorum canım. Sevgiler gönderiyorum biliyorum tam senin tipin. Buray söylüyor o zaman tam benim tipim Viyana FM'de.

0: Facebook.com ve Instagram Viyana FM adresimizden de biliyorsunuz ki güncel gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Viyana'dan, Avusturya'dan haberleri de aktarıyoruz. Avusturya'da temel gıdaya vergi indirimi gelmiş efendim. 1 Temmuz 2026 itibarıyla temel gıda ürünlerinde vergi indirimi yürürlüğe girdi. Seçili temel gıda ürünlerinde vergi oranı %10'dan %4,9'a düşürülmüş. İyi bari yani baktık ki herhalde piyasada milletin indireceği yok. Devlet olaya müdahil oldu. Hayırlısı olsun, vatandaşa yarayan her şey için seviniyoruz. Bir başka haber, aile birleşiminde yeni kota sistemi planlanıyormuş. Avusturya'da aile birleşimini durduran geçici uygulama sona ererken hükümet ise yeni bir kota sistemi hazırlıyormuş efendim. İçişleri Bakanlığı kotanın mümkün olduğunca düşük tutulmasını isterken hukukçular uygulamanın Avrupa Birliği hukukuna aykırı olabileceği uyarısında da bulunuyormuş. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bir haber daha, Viyana ve aşağı Avusturya eyaletlerinde 21 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda kış hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara operasyon düzenlendi. Yolsuzluk ve kaçak işçilik ağına darbe vuruldu deniyor efendim. Operasyonlarda yüklü miktarda nakit para, uyuşturucu ve yasa dışı silah ele geçirilmiş. Daha fazla haber Instagram Viyana FM ve Akif Özcan sayfamızda sizleri bekliyor. Sevgili Burcu çok eğleniyormuş bu akşam.
1: Ya oğlum ya, nasıl bir adamsın ya? Ay Allah'ım yarabbim.
0: Ne oldu ya? Canımsın, teşekkür ediyorum Burcucuğum. O güzel sesini dinleyicilerimize duysun dedim. Gökhan Tepe ile devam.

Space Jam. Viyanerva. Sevgili dinleyiciler, Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Son bölümde sevgili Burcu da katılınca bize ne yapayım yani? Şimdi o da meslektaşım, takılmadan edemiyorum yani. Bu arada Burcu tabii ek iş olarak aynı zamanda bir çorap tasarımında çalışıyor. Yani daha doğrusu tasarım firmasında ama çorap tasarlıyorlar genelde. Böyle işte babet çoraplar, uzun çoraplar, kışlık, yazlık, spor çoraplar filan. Bayılıyor böyle şeylere. Onları diyor test ettiriyoruz filan. İşte burada diyor bazen diyor bizim diyor Abduş diyor geliyor diyor onları test ediyor filan. 2-3 gün 5 gün neyse giyiyor diyor. Hani ne kadar sonra bunlar kirleniyor. Ya da işte ipleri filan sökülüyor mu sökülmüyor mu, ne kadar dayanıklı diyor. Çok diyor böyle berbat. Berbat diyor. Abduş'un diyor her şeyini çok seviyorum ama diyor leş gibi diyor ayakları diyor. Çok fena diyor, kokuyor, ben diyor deliriyorum. Artık diyor onda çorap denetmeyeceğim diyor. E denetmesen de adamın iyi yönlerini gör ya. Niye çorap denetiyorsun? 3-5 gün zaten kimin ayağında kalsa. Ha? Sen de mesela benim yanıma geldiğinde bazen ağlıyorum yani. Anlıyorum sen de test yapıyorsun ama işte bir hafta kadar bekletme ayağında. Temizlik önemli.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.
1: Bir an evvel.

0: Ben şımarık insanları sevmem diyor. Sen de onlardan birisin. Ya Burcu. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Nazan Hanım iyi akşamlar diyor. 20. Viyana'dan sevgiler Akif Bey, yine harikaydınız diyor. Az önce o çorap konusu beni bitirdi diyor. Benim de diyor çok yakın bir arkadaşım var. Kendisini çok severim ama diyor evime geldiğinde uyuz oluyorum. Çünkü diyor evim bir anda ağır bir kokuyla karşılaşıyor. Genelde diyor kendisiyle balkonda oturmayı tercih ediyorum. Gelme de diyemiyorum diyor, ayıp olmasın diye. Ama diyor durumu da biliyor. Yani o da farkında diyor işte koktuğunun filan. Ama işte işin içinden çıkamıyoruz işte. Burcu da öyle. Abdüselvan'ı. Ya atsan atamıyor, satsan satamıyor yani. Böyle bir durum var. Neyse Abdüşü seveceksin, yapacak bir şey yok canım. Hoşa gelen şey, gülü seven dikenine katlanır. Mesela Burcu da benim arkadaşım, seviyorum ama bir sürü mesela enteresan hareketleri var. Ama ne yapayım şimdi yani. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Ha benim için zor. Bardağın dolu tarafı mesela yok yani öyle bir şey. Boş tarafı dolu tarafından daha çok ama yine de işte sevmeye çalışıyorum. Hayırlısı olsun, ne diyelim ya. Başa gelen çekilir abi. Ah ah. Burcu bir gün böyle bu tarz bir radyo programı yapsa ne olurdu ismi sevgili dinleyiciler? Ben söyleyeyim size. Burcu'yla çorap söküyor. Nefis çorap kokuları eşliğinde harika bir akşama hoş geldiniz. Ve ilk konuğu, böyle bir radyo programında ilk konuğu kim olacak? Tabii ki hayatının neşesi, dertlerinin ortağı, Zeytinburnu tekstil dünyasının parlayan yıldızı, canı kankası Abdüselman Aslan. Şimdi çok güzel bir çalışmayla devam edeceğiz programa. Tantaşçı Gidişat isimli o nefis şarkısıyla radyolarınızda olacak. Bardak kırdım kafamda Caner. Burcu ya. Neyse bu akşamın neşesi Burcu oldu yani programın son bölümünde. Canımız sağ olsun. Sevgili Mustafa. Selamlar gönderelim. Almanya'da dinliyor onlar da, Frankfurt'ta. İsveç'e de selam gönderiyorum. Sabri abi de diyor katılmıştı programınıza. İsveç'te de diyor kankalarım var. Buradan onları da öpüyorum demiş. Biz de öpelim. Selamlar gönderelim. Kankileri sevgili Ahmet ve İbrahim. İsveç'e de selamlar Ahmet'e, İbrahim'e. Çok teşekkürler. Frankfurt'a da sevgilerimizi iletelim. Graz'a, Ayşe Hanım'a da selamlar. Tan Taşçı, o da dinlemek istemişti. Bu şarkıyı seçtim.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Nergis Hanım selamlar. Gebze'de bizleri dinliyorlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey yine çok neşelisiniz, harikasınız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı da biz isteyelim diyor. Suğra İskenderli'den Karışık şarkısını istemişler. Finalde onu çalalım. Şimdi bu güzel şarkının arkasında gidebilecek. Hafif bunda böyle bir... Ya bu şarkıda böyle hafif böyle bir roman esintileri de var ya şöyle hoppa. Oynatıyor bizi böyle yerimizde. Öyle güzel bir şarkı. Tantaşçı'nın İstanbul'daki Tüpra Stadyumu'nda vermiş olduğu konserlerin bir tanesine ben de katıldım. Gerçekten oradaki o güzelliği, o coşkuyu ben de hissetmiştim. Tanı zaten çok seviyorum. Bu şarkıyı orada da dinlemek harikaydı gerçekten. Şimdi Kobra Murat, kaliteyiz, markayız, havalıyız. Burcu ve Abdülselman için geliyor. Çok severler. Haydi sahneye. Az sonra veda için buradayız.
1: Biyonet.

0: kaliteli markalı Ranga, Ranga, Ranga, Rak tak tak, Ranga,
1: Ranga, Ranga. Haydi,
2: Burcu ve Abduş ve tüm roman severler.

0: Fabrikadan
1: halka.
0: Halka.
1: Valla.
0: Aman ermişlerin yatırı var. Kasapların satırı var.
1: Evet.

0: beline sıkıştırmış sevgili Burcu.
1: Oba, oynuyorum diyor, döktürüyorum, durduramıyorum kendimi. Raga, raga. Ama. Oba.
2: Koş, koş, koş. Idiomas.

0: Allah, şahane evlatlarım.
1: Evet.
0: Burası bal.
1: Efendim bitiyoruz. Bu akşam da bitiriyoruz programı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Değerli sponsorlarım, 23. Viyana Mega Gastro'ya ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ailesine çok çok teşekkürler. Haftanın ilk programında pazartesi akşamında birlikteydik. Yarın yine salıyı sallamak üzere Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Viyana FM'de kalın diyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşçakalın. Burcucuğum öpüyorum. İyi ki varsın canım. Bekliyorum Abdüş'le. Müsait oldukça. Hoşça kalın.
2: Akif Ersoy.

0: Biyomerfan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Türkiye SEPA'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye Avrupa'da euro para transferlerini kolaylaştıran tek euro ödeme alanı yani SEPA sistemine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye ile SEPA üyesi ülkeler arasındaki euro transferlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha kolay yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin hem vatandaşlar hem de şirketler için önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor. Yeni X-ray cihazları kullanılmaya başlandı. Viyana Havalimanı'nda el bagajındaki 100 mililitre sıvı sınırı 3 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırıldı. Yolcular artık el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek. Ayrıca elektronik cihazlar artık çantalardan çıkarılmayacak. Bu uygulamanın Viyana Havalimanı'na özel bir uygulama olması sebebiyle başka havalimanlarında kural farklılık gösterebilir. Eski trenler seferden çekiliyor. Avusturya'da Devlet Demiryolları yaklaşık 50 yıldır hizmet veren 4020 serisi trenleri son seferinin ardından emekliye ayırdı. Özellikle Viyana-Espan hattının simgelerinden biri olan trenlerin yerini daha modern ve konforlu CityJet çift katlı trenler alacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Katı atık tesisinde büyük yangın çıktı. Viyana'nın 22. bölgesinde Stadlau tüneli yakınlarında ve A23 otoyolu kenarında bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde büyük çapta yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle A23 otoyolunun ilgili bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangından yükselen siyah duman Viyana'nın birçok noktasından görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle söndürülürken güvenlik nedeniyle otoyol yaklaşık 40 saat trafiğe kapatıldı. Depozito uygulaması Türkiye'de başladı. Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlayan depozito yönetim sistemi kapsamında ilk 5 günde 7.621.974 plastik, cam ve alüminyum ambalaj iade edildi. Markette kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Belediye ekipleri tarafından Viyana'nın 10. bölgesinde düzenlenen denetimlerde bir markette yüzlerce kaçak elektronik sigarayla çok sayıda tütün ürünü ve ruhsatsız cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi. Yaşlı adam kasıtlı gaz patlamasıyla suçlanıyor. Viyana'nın 21. bölgesi Floridsdorf'ta gece saatlerinde meydana gelen şiddetli gaz patlamasında bir müstakil ev tamamen yıkıldı. Çevredeki birçok binada hasar gördü. Olayda 10 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan 94 yaşındaki ev sahibi ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaralılar arasında hamile bir kadın da bulunurken diğer yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ve savcılık patlamanın kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Hastanede tedavisi süren 93 yaşındaki ev sakini hakkında kasten genel tehlikeye neden olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Göle uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil Turrah Gölü'ne uçtu. Araç kısa sürede sulara gömülürken 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Polis kazanın sürücünün direksiyon başında geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmalarında Norveç Brezilya'yı 2-1, İngiltere Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe kamp için Avusturya'ya geldi. Fenerbahçe futbol takımı Avusturya'da gerçekleştireceği yaz kampı için hava yoluyla yukarı Avusturya'nın Linz şehrine geldi. Kafile daha sonra karayoluyla kampın gerçekleşeceği Windisgarsten'e geçti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. kaybetti.

0: Viyana FM. Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz senin. Seninle. Seninle. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle dört mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerleyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım dedikten hemen sonra güzel bir çalışmayla programı startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Efendim, bir de şunu hatırlatalım. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyız. Haydi bakalım, güzel bir eser. Kocaman Akşar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Efendim, hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Soruyu birkaç saat öncesinde paylaştık. Dolayısıyla bana ulaşma imkanı olan dinleyenlerimiz programın öncesinde mesajları göndermeye başladı. Onlara geçmeden önce ne sorduğumuzu bir kez daha hatırlayalım. Bazen birini kırmak doğruyu söylemenin bir sonucu olabilir mi? Yani sırf doğruyu söyledin diye birini kırabilir misin? Bunu göze almaya değer mi? Bunu göze almak gerekir mi? Bu doğru mudur? Tüm bunların üzerine konuşacağız bu akşam. Dediğim gibi bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladı. Ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 dedik. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Batu demiş ki, abim iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışma sana, anneme, kız arkadaşıma ve dinleyen gönlü güzel tüm dostlara armağanımdır demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruya cevap olarak da, bu dünyada doğrunun yeri geçmişte biraz olsun vardı ama günümüzde bence hiç kalmadı. Ne kadar yalan söylersen, bir şeyleri ne kadar görmezden gelirsen, birine yol göstermekten, doğruyu göstermekten ne kadar uzak kalırsan o kadar iyisin. Çünkü herkesin doğrusu kendine günümüzde demiş. Enteresan ama doğru ya. Yani gerçekten sen doğrusun diye artık takdir edilmek bir tarafa, hatta suçlanıyorsun bile. Yani her doğru her yerde söylenmez deniyor. Halbuki bir şey doğruysa her yerde söylenmeli abi. Karşı tarafta bunun doğru olduğunun farkında değilse ve birileri bunun doğru olduğunu savunuyorsa, oturup kendini sorgulamalı. Ama eskiden yol gösterirken, dediğim gibi, yani bir insana kendini sorgulatma olayı vardı. Onun çabası vardı. Şimdi birine bir yol göstermeye çalıştığında, ya sen otur da önce kendine bak falan oluyor.

tuhaf ama bunu yaşıyoruz ve hayat bu yüzden bazı insanlara zor geliyor. Hayat bu yüzden bazı insanlara acımasız geliyor. Ve bunu bizden başkası yapmıyor abi, biz yapıyoruz. İnsanın insana yaptığını kimse kimseye yapmaz, yapamaz. Efendim, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, haydi bakalım.

Hasret tüketti beni. Hasret yok etti bizi sevgili. Gaflet tüketti beni. Gaflet yok etti bizi sevgili. Ha gayret. Başaracak gönlüm yeniden sevmeyi. Her şey yeniden olacak eskisi gibi. Günün birinde derdin, günün birinde yeniden seveceğim seni. Say say bitiremedim o günleri. Sen benden uzaklara gittin gideli. Sözlerime sakın gücenme sevgili. Bugün gittiğin günlerden biri. Her günüm aynı sevgili. Her şey zehir gibi. Bir sol yanım boş kaldı. Her şeyin aynı yeri.

günüm, bir dünüm, bir senin, bir külüm, bir dönün, bir görün, Mecnun açılım. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum düzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Diken mi gül mü dedik. Valla gülü gül yapan dikenidir bence. Ama şey de yanlış yani. Sırf doğru ya da yanlış kendinden taviz vermemek adına ortaya atılmış bir şey var ya, gülü seven dikenine katlanır diye. O başlı başına hurafe abi, başka bir şey olamaz, mümkün değil. Yani en azından benim baktığım yerden bakınca durum öyle gözüküyor. Efendim sevgili Ayşe Hanım, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Boşa söylenmemiş, çok da doğru olmamak gerekiyor demiş. Ama yani kaybedeceksek de doğrudan kaybetmek en güzeli değil mi? Yani yalan üzerine kurulu bir ilişki ya da ne bileyim iki taraftan birinin sessizliği üzerine kurulu bir ilişki ne kadar süre devam eder ve ne kadar sağlıklı devam eder? Bu da mesele yani. Biz sevince bunu unutuyoruz abi. Bir şeylerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiğini, devam edebileceğini unutuyoruz. Yani özellikle erkeklere yüklenilmiş bir şey var. İşte kadınlar diyor ki, istisnaları konunun dışında tutarak söylüyorum ki o istisnai kısmı ben takdir eden taraftayım. İşte deniyor ki geçmişten gördüklerinden vesaire yola çıkarak, işte gölgesi yeter, eve ekmek getirsin yeter falan filan. Yetmez abi, yetmemeli de. Yani bunu daha önceki programlarda farklı konular üzerine konuşurken birkaç kez daha dile getirdim. Abi eve ekmek getirmek, sorumluluklarının bilincindeysen, bir de ufak tefek kazancın varsa, işin varsa kolay abi. Yani paranın çözebileceği bir şeyler bunlar. Ama eve neşeyi, eve huzuru, bunları hatta elle tutulamayacak hiçbir şeyi para yardımıyla getiremezsin. Böyle bakmak gerekiyor. Yani biraz zaman zaman hayatı uç noktalarda yaşamak gerekiyor. Öz saygımızı yitirmeyelim diye. Bize yanlış yapılmasın diye. Bize yanlış yapıldığında dur demesini bilelim diye. Ama bunu ne kadar uyguluyoruz, orası her zaman büyük bir tartışma konusu olarak kalacak bence. Efendim güzel bir çalışma gelsin, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Fundi ve Oğuzhan kulaklarımızdaydı. Kopardılar seni benden dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Ve dedi ki... Selam, hoş geldin gönüldaşım, hoş buldum. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Önce gönlümüze, sonra radyomuza. Huzurlu, mutlu, su gibi akan yayınlar dilerim. Arabesk için buradayım. İkinci saatin tüm eserleri bana gelsin demiş. Eyvallah, teşekkürler. Soruna cevabım... Bazen birini kırmak elbette doğruyu söylemenin kaçınılmaz sonucudur. Çünkü gerçek her zaman hoş değildir. Asıl mesele doğruyu söylemek değil, onu hangi niyetle ve nasıl söylediğindir. Empatiyle söylenen bir gerçek incitse bile yıkıcı olmak zorunda değildir. Doğru bazen can yakar ama yalanın verdiği zarar çoğu zaman daha uzun sürer. Peki neden? Doğru duyguları değil, mantığı ve gerçeği temsil eder. Bu yüzden bazen kalbi incitse de uzun vadede güvenin temelini bu durum oluşturur ama... Kimse doğruyu kolay kolay kabul etmiyor. O da ayrı bir durum. Olsun, biz yine de doğruyu söyleyelim de onlar uyar uymaz, orası çok da dert değil. Sevgilerim ne demiş? Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi yani doğrunun kıymeti burada bilinmese de, biliyoruz ki inancımız gereği doğrunun bir hediyesi elbet ki var. Yanlışın da bir bedeli var. Ve yanlışın yanlış olduğunu gördüğün yerde o yanlışa dur diyecek, doğruyu söyleyecek cesareti göstermemek de en büyük yanlıştır. Her ne kadar yaşadığımız dünya üzerinde bu böyle gözükse de, bu durum tam tersi olarak gözükse de, işte aman susayım, aman şöyle olsun böyle olsun, böyle gözükse de, ahirette inancımız gereği biliyoruz ki bu durum tam tersi olacak. Denilecek ki, madem ki işin doğrusunu biliyordun, bir yerde bir yanlış olduğunu biliyordun, arkadaşım, dostum, sevdiğim vesaire neyse, onu da diyordun ki her şeyden önce Müslümansın. O zaman neden yanlışa dur demedin? İşte burada bu soruya verecek cevabımız yoksa aslında bizim için her şey biteli çok uzun zaman olmuş demektir. Ve ben böylesini yaşamaktan korkarım. Göksel gelsin. Gönüllü yazıldım diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Yine uzun uzun konuştuk. Zaman sizlerle birlikteyken her zaman olduğu gibi çok hızlı geçti. Pazartesi ve cuma günlerinin ayrı bir büyüsü var. Bunu her zaman söylüyorum. Ve muhtemelen uzunca bir sürede söylemeye devam edeceğim. Hemen şöyle devam edelim. Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlat. Seninleyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sevgili Ahmet amcamıza ve kızı Leyla Hanım'a.

0: Yana FM. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İmparator İbrahim Tatlıses'e kulak verdik. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Aydın Bey bizlere ulaştı. Mesajını az daha gözümden kaçırıyordum. Selamünaleyküm, hayırlı mutlu programlar dilerim, kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Mega Kent'e, İstanbul'a selamlarımızı göndermiş olalım. Uzunca bir süredir bekliyor. Bugün mesaj yoğunluğu Instagram'da olduğu için bu tarafı

bir anda göremedim. Hani gördüm ama sırayla okuyayım derken bu tarafı aklımdan çıkarmışım. Sıradaki çalışmayı kendisine armağan etmiş olalım. Mahmut Tuncer bizlerle birlikte olacak. Cilveli diyelim ardından, buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mahmut Tuncer'e kulak verdik. Bu saatimizde biz değil, daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor. Efendim, bu güzel çalışmayı sevgili Emel, Zinat, Yusuf ve sevgili Batu kardeşimle kız arkadaşına armağan etmiş olmak istiyorum. Annesi de dinliyor tabii ki. Ona da selamlarımızı göndermiş olalım. Safiye Bulut bizlerle birlikte olacak. Ölürüm uğruna diyelim. Ardından Nevzat Soy'dan gelsin. İyi yıllar diyelim. İki güzel eser ardından Babalar Geçidi yapıyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, birini kırmak bazen doğruyu söylemenin bir sonucu olabilir mi? Neden diye sorduk. Abi, yanlış olana kimse kırılmıyor günümüzde. Hani ne kadar yalan söylersen, doğrusunu gördüğün şeyi göz ardı edersen, karşı tarafı ne kadar pohpohlarsan o kadar iyisin. Ama günümüzde evet, bir şeyin doğrusunu söylemek birini kırmaya yetiyor. Kırılmıyordu aslında da, yani seni kırmayı kendine hak görüyor. Böyle bir noktadayız. Ya sen bana bunu mu söyledin kardeşim? Senin üzerine vazife miydi? Al bakalım diye üzerine doğru bir çatır çatır sıkma durumu var. Yanlış mı? Dibine kadar yanlış. Ama yaşıyoruz. Efendim, Orhan Gencebay gelecek. Sevgili Gürcan abimiz için gelsin. Şayet bizi dinliyorsa selamlarımızı göndermiş olalım. Bu güzel eser ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

haklıydın aslında. Doğruya gücenmek olmazdı sevgili. Bundan mıdır bilinmez. Doğru bildim de sevdim seni. Uzun zaman olmuş. Eğriyi doğrudan ayırt etmeyeli. Kovulduğum kaçıncı köy bilmem sevgili. Bilirsin, 9 köyden kovarlarmış doğru söyleyeni. Sen benim tek doğrumdun sevgili. Ben 3 yanlışı çoktan geçtim. Ve bu düzen tek doğrumdan etti beni. İşin özü, hayat bir sınavsa şayet, Ben sınıfta kaldım sevgili. Haklıydın. Bu kez de haklıydın. Unutmak lazımdı gidenleri.

Evet, sırada çok güzel bir çalışma var. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Sevgili Zeynep Hanım da bizlere kulak veriyor. Mega Kent'e bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Kesinlikle Melih, dürüst olan yok demiş. Dürüst olanı da yer yok ya, yani... Toplum dürüst olanı kendinden dışlayacak bir vaziyete geldi. Haliyle dürüst olup da kendini bozmaya yer arayanlar da bozdu ve sayımız azaldı. Dürüst yok değil, var ama

Sayımız çok az, yani elle sayılamayacak kadar az maalesef. Efendim Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Yürü kervanlarım yürü diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, biz Ayrılan Süre'nin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gitmeden önce son mesajımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayırlı geceler Melih, Antalya Kemer'den selamlar, sevgiler demiş sevgili Zuhal ablamız. Vallahi bildiğin komşu olmuşuz. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hem ana vatana, hem programa. Esir için teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ediyorum. Bir mezdeki yapalım ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: kapatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
1: Vuslat aşkı yendi mi?
0: Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış